0: bitmez. Kendim
1: sıradaki şarkı linç yemekten korkmadan paylaşım yapanlara gelsin.
2: Radyo D. Hayatın içi.

içimde senden kalan cam kırıkları. Aynada sensiz yüzüm, sensiz. Hiç kimse dindiremedi bu hıçkırıkları. Bir gece yarısı ansızın pencereden dışarı bak. Göreceksin, köşe başında nöbet tutuyordur gözüm. Öyle kolay değildir beni unutmak. Hala, hala sokaklarında

meraklı.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Şimdi yalnızsın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Gocunma o zaman, olur mu? Yani tanımazsam döndüm.

0: Radyo D hava durumu.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde mevsim normallerinin biraz üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da bugün hava parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 31 derece, Ankara parçalı ve az bulutlu 33, İzmir az bulutlu ve açık 38, Adana az bulutlu ve açık 36, Samsun parçalı ve çok bulutlu 31, Diyarbakır az bulutlu ve açık 40 ve parçalı ve çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 26 derece olarak ölçülüyor.
2: Hem yolda hem sahnede tam gaz eğlence. MotoFest başlıyor. MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali MG Afyon MotoFest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Üstelik harika konserler de bu festivale eşlik ediyor. Emre Fel, Sefo, Demet Akalın, Emre Alcı, Pentagram, Ceza, Murat Boz ve daha birçok sanatçı MG Afyon MotoFest'te. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da. Organizasyon Türkiye Motosiklet Federasyonu. Resmi radyosu.

0: lezzet arıyorsan
1: Festi.
0: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
1: buldum.
0: Opet'te bulacaksın.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Bugün Getir Büyük'te 1 litre içim süt 42 lira, 400 gram Nutella fındık kreması 145 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
7: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
8: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz-15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan.

0: sabah güne neşeli, pozitif ve enerji dolu başlama kararını aldıysan ben artık seninleyim.
1: Aygün Aydın'la günaydın. Hafta içi her sabah 7'de Radyo D'de. 104'te Radyo D. Lean Skin Care Aygül Aydın'la günaydını sunar.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Radyo D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Sonbaharda günlerin kısalması ve sıcaklıkların düşmesiyle doğada dikkat çekici bir değişim yaşanır. Fotosentez için yeterli ışık ve su miktarının azalmasıyla yapraklara yeşil rengini veren klorofil miktarı da azalır. Böylece klorofilin yoğunluğu nedeniyle fark edilemeyen ksantofil, karoten ve antosiyanin pigmentleri görünür hale gelir. Yapraklara sırasıyla sarı, turuncu ve kırmızı rengini veren bu pigmentler sayesinde sonbaharın kendine özgü etkileyici renk paleti ortaya çıkar.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu. Radyo T.
2: Reklam. Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
3: Bugün getir büyükte 1 litre içim süt 42 lira, 400 gram Nutella fındık kreması 145 lira ve daha yüzlerce ürün

0: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
1: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.
2: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
3: Sıradaki şarkı kırmızı ışıkta makyaj yapıp şehrin temposuna meydan okuyanlara gelsin.
2: Radyo D. Hayatın içinde.

Efendim Radyo D Aygül Aydın'la günaydın başlamış bulunuyor. Herkese güzel bir günaydın. Güneş tutulması sonrası bir aradayız. Umarım her şey güzeldir, yolunda gidiyordur. Mesajlarınız gelmiş, şu an onları okuyorum, görüyorum. 0549 204 0104. Hadi bakalım.

0: kişinin ailesi iş.
1: Öyleyse çalış. Efendim Radyo D, Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor. Mesajlar geliyor. Günocuğum, sarı papatyam, güneşi de tuttuk. Daha da ne kaldı tutamadığımız demiş. Hadi bakalım, inşallah hakkımızda hayırlısı olsun. Aklı başında insanların karşımıza çıkacağı güzel zamanlar olsun diyor.

0: Air'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 12 Ağustos Çarşamba günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %2.96'lık yükselişle 14.110 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.75, euro 55.15'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.704, çeyrek altın 11.368 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

0: Marka.
1: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa.

Fatih. Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve

0: Şimdi bu sıcaklarda kendinizi yataşa bırakın. Serinletici etkili Cool Wool yatakta %10 indirim, 3 kat serinletici etkili Black Ice yatakta ise yastık hediye fırsatını kaçırmayın. Son gün 31 Ağustos.
1: Yataşla mutlu uykular.
2: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
3: Reklam.
4: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

0: Aygün Aydın'la günaydın.
1: Efendim, Radyo D'desiniz. Aygül Aydın'la günaydınlıyorsunuz. Evet, mesajlar geliyor. Sana dememiş miydim Aygül, Tuzla'dan Sibel diyor. Günaydın, günaydın. Nilüfer'cim uyanmış, günaydın. Günaydın ablacığım, iyi yayınlar. Seni çok seviyoruz. Sabah 6.41'de başlamıştık seni beklemeye diyor. Günaydın Aygül'üm demiş. Aynur'cum günaydın canım.

0: Aygül Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 81 il valisiyle milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi konulu güvenlik toplantısına katıldı. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecindeki aşama, yeni yasal çerçeve, sahadaki gelişmelerin anlık takibi, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve provokasyonlara karşı alınacak tedbirler ele alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, son 24 yılda 519 kilometre uzunluğunda 4272 yeni köprü inşa ettiklerini ve ülkedeki toplam köprü sayısının 10.239'a, bu köprülerin uzunluğunun 830 kilometreye ulaştığını bildirdi. İstanbul Havalimanı 27 Temmuz 2 Ağustos döneminde günlük ortalama 1633 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti. İstanbul'u sırasıyla Paris, Amsterdam, Frankfurt ve Londra takip etti. Belçika'da sıcaklıkların yeniden yükselmesi nedeniyle ülkenin tamamında pazar gününe kadar sıcak hava alarmı verildi. Fransa'da ise 1 Ağustos itibariyle kuruyan dere sayısının 1373'e yükseldiği bildirildi. İngiltere'de bu yıl Mayıs-Temmuz dönemindeki sıcak hava dalgaları sonucu yaşanan üretim kaybı nedeniyle ekonomide en az 4.4 milyar sterlinlik zarar oluşabileceği hesaplandı.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında Beylikdüzü Harami Dere Saadetleri hattından başlayarak Avcılar Küçükçekmece çevresi etkili. Sefaköy Yenibosna Şirin Evler Bahçeli Evler hattında trafik belirgin şekilde ağırlaşıyor. Tem'de Mahmut Bey Basın Ekspres bağlantı yolları ve Hassal çevresi etkili. Anadolu yakasında Göztepe Kozyatağı hattıyla Altunizade Üsküdar bağlantı yolları etkili. Köprülerde Anadolu'dan Avrupa'ya geçişler etkili. Aksi istikamette her iki köprüde akıcılığını sürdürüyor.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
3: Radyo D hava durumu.
4: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde mevsim normallerinin biraz üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da bugün hava parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 31 derece, Ankara parçalı ve az bulutlu 33, İzmir az bulutlu ve açık 38, Adana az bulutlu ve açık 36, Samsun parçalı ve çok bulutlu 31, Diyarbakır az bulutlu ve açık 40 ve parçalı ve çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 26 derece olarak ölçülüyor.

0: Görünmeyen masraflar seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, fast, swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
2: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
3: Bellona, Bellona.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

Efendim Radyo D'deyiz. Aygül Aydın'a günaydın diyorsunuz. Tuzla'dan Sibel. Tamam tamam Aygül'üm diyor ya. Gerçekten bu tutulmayla birlikte o kadar çok şey gördüm, o kadar çok şey yaşadım ki diyor. Hakikaten çok haklısınız arkadaşlar. Hepimiz öyle. Allah iyi insanlarla karşılaştırsın. Allah gerçekten iyiye, iyi insana denk gelmeyi nasip etsin. O kadar acayip ve o kadar kötülüğün içerisinde olan bir dönem ve düzende yaşıyoruz ki Allah hepimizin yardımcısı olsun.

0: Aldin Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Sürücüler araçlarını ters yönde kullanamaz. Özellikle otoyol ve bölünmüş yollarda ters yönde ilerlemek büyük tehlike oluşturur. Bu davranış ciddi kazalara neden olabilir. Trafik güvenliği için yön kurallarına uyulması zorunludur.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Radyo Reklam.
5: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam.
6: Lütfen dikkat.
7: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
6: Vakıfbank daima seninle.
8: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: Aydın Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
1: Sıradaki şarkı kapıyı kilitleyip tekrar kontrol edenlere gelsin.
0: Radyo D, hayatın içinde.

Radyo'da Aygül Aydın'la günaydın efendim. Devam ediyor. Mesajlar geliyor. Aygül'cüğüm, güneş tutulmasında en çok hangi burçlar etkilenmişti? Söylemiş miydin diyor. Tabii ki söyledim. Söylemez miyim? Kaç bin kere daha söyleyeceğim. Aslanlar dedik, kovalar dedik. En çok onlar etkileniyor. Onların hayatlarındaki büyük değişimlere hazırlıklı olmaları gerekiyor dedik. Önemli, hepimiz için önemli aslında, hayatımızda çok önemli ve farklı bir dönemin ve sürecin yapısını izliyoruz ve ilerliyoruz. İnşallah her şey hakkımızda iyi olur, güzel olur. Diyorum ya size, iyi insanlarla karşılaşın arkadaşlar. Vallahi kötüler kötü, dolandırıcısı dolandırıcı. Yani bildiğiniz gibi değil, biliyorsunuz ki ben son dönemde düşmüş olduğum bir tuzağa, bildiğiniz nitelikli bir dolandırıcılık işine karışmış bulunmaktayım. Ve hakikaten de adamın biri bayağı ticaret yapıyor gibi, sözleşmeli mi özleşmeli. Hakikaten de hukuken her konuda haklı gibi. Her yerden tuşlara basıyor, her yerden saldırıyor, her yerden, ama akıl hayaliniz almaz yani. Hani kötülük seviyesi ne? Ben anlatamam. Allah yardımcım olsun inşallah. Çünkü başka işi gücü gerçekten yok. Sadece bu işle uğraşıyor. Umut ediyorum, Allah'tan diliyorum. İnşallah Allah baş etsin, ne diyelim.

0: kişinin
1: aynesi iş.
0: Öyleyse çalış.
1: Ateşlerde peş.
2: Arkadaşlar, neler tecrübe ediyorum biliyor musunuz? Aklınızın almayacağı şeyler yani gerçekten. İnanılmaz şeyler tecrübe ediyorum. Adam, hemen tecrübemi paylaşayım ki siz de ticaret yaparken başınıza böyle şeylerin gelmesi olası. Ticaretinize dikkat edin. Yani yaptığınız işe, bunlar benim başıma geldi. Ben yaktım başımı da siz yakmayın bari. Nasıl hırsızlık ve dolandırıcılığın nasıl işlediğini size anlatayım. Bu ülkede çok açık bir şekilde adamla ticaret yapıyorum. Yazılımını, işini, kodunu diyor ki sana diyor bu paraya diyor satıyorum diyor. Sana o parayı, o işi satıyor. Sattıktan sonra diyorsun ki arıyorsun ya, diyorsun kardeşim sattın ama iş çalışmıyor, çöp. Yalvarıyorum dön gel şunu yap. Diyor ki ne yapacağım diyor, ben aldım paramı işime bakarım diyor. Zaten diyor rakibiz diyor. Ben diyor senin iyi olmanı niye isteyeyim ki diyor. Diyorum ki o zaman bilerek yaptın, kasıtlı yaptın. Diyor yani ben ne olsaydın diyor, benimle diyor iyi geçinmeyi bilseydin diyor, isteklerime cevap verseydin diyor. İsteklerime diyor cevap vermediğin için diyor, istekleri anladınız siz ne olduğunu. Onlara da diyor cevap veremediğin için diyor, yapacak bir şey yok diyor yani. Artık yeni bir tane bulur yaptırırsın edersin falan diyor. Neyse tabii ki ben de bu durumda yepyeni sıfırdan işte dişimden arttırarak, derler ya tırnağımdan dişimden arttırarak, borç harç bir şekilde sıfırdan yepyeniden tabii tasarımlarıyla onlarla bunları yazıyorum. Kimsenin haberi olmuyor, hiçbiriniz anlamıyorsunuz, sıfırdan baştan aşağıya bu işi üstleniyorum ve yapıyorum. Tabii yaptım. Bittikten sonra ne yapıyor biliyor musunuz? Bakın ya yapmasaydım ne olacaktı? Allah esirgesin. Ya ben yenisini yapmasaydım. Yani bu adamdan bu işi satın almış olsaydım.
0: Kendinle unutma.
2: Gerçekten kullanıyor ve devam ediyorsaydım. Allah her şeyin hayırlısını veriyor. Gidiyor Twitter'a, X'e, işte sosyal medya hesaplarına. Türkiye'den yani. Yurt dışına gidiyor, mail atıyor, hukuk dosyası oluşturuyor. Diyor ki bu iş diyor benim işim diyor, bak diyor dosyası bende diyor, bir link atıyor, telif diyor at buna, bunun hesaplarını kapat diyor. İnanılmaz yani. Senin sosyal medyada bilinen, tanınan, büyük takipçili bir hesabın olduğu için senin o hesabına sahte bir bildirimle bunu beyan ediyor. Ve şeyde diyor ki aa diyor siz diyor buna telif, bunu kullanıyor musunuz diyor sana sosyal medya platformunda da, diyor ki aa bu diyor telif attı size diyor. Diyorum kardeşim sen yurt dışındasın, senin Türkiye'de giden gidişattan haberin yok. Adam bu kadar milyon para aldı bu iş için. Ya bakın sorun ne biliyor musunuz? Size satılan bir iş, diyelim ki 10 yıl sonra adam size gıcık oldu, kadın size gıcık oldu. 10 yıl sonra size satılan bir işi şikayet edip sizin rutin giden hayatınızı mahvedebiliyor. Bak normal, hani bana şimdi bir şey olmaz, bana ne olacak? Ben zaten adamın işini çöpe attım. Ben kaybettiğim parayı almaya çalışıyorum. Alacağım inşallah. Alıp o parayı yardım kuruluşlarına dağıtacağım. Yemin ettim yapacağım, bunu yapacağım. O parayı öyle güzel alacağım ki hiçbir dolandırıcıya ve sahtekara kalmayacak öyle paralar. Sonuç itibariyle siz bir mal satın alıyorsunuz, güveniyorsunuz, karşı tarafta sözleşme yapıyorsunuz. 10 yıl sonra sözleşme yaptığınız kişi geliyor size diyor ki kardeşim sana gıcık oldum, seni şikayet edeceğim. Ve bitiyor. Her yerde yaptığınız iş birden. Bakın marka işleri yapıyorsanız özellikle lütfen çok güvenli gidin. Avukatınızla gidin. Çok dikkatli olun. Böyle çapulcularla, iş güç bilmeyen, eğitimsiz, kalitesiz adamlarla sadece bir markası, bir değeri, bir işi var diye girmeyin. Ben neye girdim? Sen neye girdin Aygül dersen? Adamın koskoca uygulaması var. Astroloji uygulaması var. 8 senedir adam yapmış. Helal olsun dedim. Takdir ettim. Ne diyeyim yani? Hani kime gösterdiysem vay bu adam mı yapmış, helal olsun, 8 senedir adam bu işi yapmış falan diye hepimiz böyle girdik. 8 senedir adam, hani kimi, herkes de ya biz hiç duymadık adını, kim ki bu falan diyorlardı. Niye duyulmadığını da anladım. Satürn Koç günaydın. Günaydın Satürn Koç. Günaydın Satürn Koç. Nasılsın hayatım, iyi misin? Ebelerin ilacıdır samsak döveci. O zaman bir tur en sevdiğimiz şarkıyı çalıyoruz. Adam sandım boş çıktı. Vıttırı vızık adamlar.

resmen bu, biliyor musunuz? Yani düşünün, gidiyorsunuz, ürün alıyorsunuz, mal alıyorsunuz, sözleşme yapıyorsunuz. Sonra satın aldığınız, gofret aldınız ya, marketsiniz. Gofret aldınız, sonra gidiyorsunuz üst makamlara, diyorsunuz ki seri numarası bende, gofreti ben aldım. Gofreti burada şikayet ediyorum. Kardeşim bunu satamaz, bu benim malım. E kardeşim, şey var, sözleşme var aramızda. E sattın ya sen, hepsini hakları devrettin ya, verdin ya bana. Ondan sonra yok, o sözleşmeyi hukuk görene kadar sen zaten 3 senen yaşlanıyorsun gidiyor. Sözleşmeyi görmüyor. Sözleşme davanın sonunda ölmezsen görülüyor.

0: Care'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: Avrupa yakasında Beylikdüzü'nden başlayan yoğunluk zincirli kuyu hattı boyunca aralıklarla etkili. Tem'de Mahmut Bey Seyrantepe seyir hızı düşük ilerliyor. Anadolu yakasında Uzunçayır Koz Yatağı hattı, Altunizade Üsküdar bağlantı yolları oldukça yavaş ilerliyor. Köprü geçişlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya etkili. Aksi yönde her iki köprüde yoğun akıcı devam etmekte.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Piyasaların 12 Ağustos Çarşamba günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %2.96'lık yükselişle 14.110 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.75, euro 55.15'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.704, çeyrek altın 11.368 liradan alıcı buldu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

Ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen

0: Servis.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
4: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
5: Reklam.
6: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
7: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
8: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
9: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
10: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
11: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
12: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

0: Aygün Aydın'la günaydın.
1: Gerçekten zor arkadaşlar ya. Şimdi bak mesajlar atıyorsunuz, yani hepinizi çok iyi anlıyorum. İnanın şu an yaşadığınız hukuki sorunları benden daha iyi anlayan olamaz. Bakın adam öyle bir plan yapmış ki benimle alakalı. Ünlü, tanınan, iyi bir astrolog olarak beni hedefliyor. İşi bana satıyor büyük fahiş bir fiyata. İşi bana satıp sonra da gidiyor kendi uygulamasına modül olarak içeri ekliyor şeyi. Şu an kendi uygulamasında gidiyor, beni de sonra sözleşmeyle beni de şikayet ediyor. Diyor ki bunu kaldırın diyor. Her yerden bunu kaldırın diyor. Ben buradan devam ediyor kendisi. Ve gidiyor her yere de bu şekilde şikayet ederek. Ya iyi ki hani nasıl diyeyim size, hani marka tescilim falan filan vesaire bendeymiş. Bir de onlar bende olmasaymış ne olurmuş acaba? Kendi hem paramı kullanıyor, bütün paramı aldı, hem kendi uygulamasında şu an ilk 20-30 sıralamalara çıkıyor, benim uygulamamı kaldırttı, düşünebiliyor musunuz? Ve ben bunu mahkemeye anlatabilmem için herhalde bir 5-10 yıl falan geçmesi gerekiyor. İnanılmaz. Geçtikten sonra iş işten geçmezse perişan olduğunla kalıyorsun. Yani inşallah bu adalet ve hukuk sistemi çok hızlı bir yargılama ve çok hızlı bir idrak mekanizmasına gelir. Yani bu kadar insan harcanmaz yani. Çünkü gerçekten zaten dedi bana, işi satarken dedi, mahkemeye gitsen ne olur dedi. Sen kendini dedi anlatana kadar dedi falan böyle dedi ya. Bunları çok iyi hatırlıyorum. Yani bendeki enayilik çok yüksek. Çok önemli. Kiminle su alışverişi yaptığınız bile çok önemli. Kimden su içiyorsunuz bakın. Kiminle yemek yediniz. Kiminle kahve içtiniz. Kime selam verdiniz. Kiminle telefonlaşıyorsunuz. Arkadaşlar çok önemli bir dönem ve süreçte yaşıyoruz. Bakın cahil, hırslı, kötü bu tarz insanlarla işiniz çok çok zora girer. O yüzden halinize şükredin. Çevrenizde gerçekten iyi Allah inancı olan insanlar varsa, gerçek söylüyorum bunu ya, vallahi böyle Allah inancı olan, korkusu Allah korkusu olan 3-5 adam varsa çevrenizde çok şanslısınız ya, vallahi çok şanslısınız.

0: aynesi iş.
1: Öyleyse çalış.
0: Ateşlerde pes.
1: Fırıncaya damış. Evet, mesajlar geliyor. Aygül'üm ne güzel konuşuyorsun. Gerçekten o kadar doğru ki Allah muhafaza etsin hepimizi. Arkadaşlar aman uyanık olun. Gözünüzü seveyim. Yani inanın çoluğunuzu çocuğunuza da hani güzel bu konularda eğitim verin, konuşun. Kiminle dediğim gibi konuştuğunuz, görüştüğünüz, arkadaş olduğunuz derlerdi ya eskiler. Kiminle arkadaş olduğunuz çok önemli diye. Bir arkadaşım daha önce de astrologlardan bir kadın arkadaşımıza da aynısını yapmış bu beyefendi. O kadın arkadaşımız beni bulmuştu. Dedi ki Aygül ben çok korktum, beni çok tehdit etti, ben savaşamadım. Beni farklı yollarda da tehdit etti dedi. Bana dedi ki sana tavsiye etmem, bununla bu savaşa girme dedi. Dedim ki bu kim ki yani, ne savaşı? Hani nasıl bir savaş ya, ne bu, tövbe haşa, yani ne oluyor dedim ya bu kadar. Yani haklıysan haklısındır. Dedi ki çok pis ve bel altı savaşır, kötü savaşır dedi. Öyle senin tarzında bir adam değil bu dedi. Dedim yani olsun. Allah var yukarıda yani, bir şekilde yardım eder. Hakikaten de ediyor biliyor musunuz bu arada? Çok inanılmaz yerlerden dönüyorum. Çok samimi söylüyorum size. Allah'ın büyük yardımıyla karşı karşıyayım yani. O tartışılmaz arkamda Allah'ımın olduğunu öyle net gördüğüm olaylar yaşıyorum ki. O yüzden rahatım. Vallahi çok rahatım. Şükürler olsun, çok çok keyfim yerinde. Oraya dayanmak ve yaslanmak kadar güçlü bir şey. Kötüler bir dener, iki dener, çekirge üçüncü de artık. Yani biri onu tutuklar, koyar içeri, ne olduğunu anlamaz. Ne olacak ki? Yani bir kötülük yaparken ayağına sıkacaksın elbet yani, hırs bu. İlla ihlal edeceksin bir şeyleri, illa bir yerlerde hata yapacaksın. İlla sen bir kötülük yapmak isterken kendi ayağına sıkacaksın. İnsan ne yaparsa kendine yapıyor ya bu hayatta. Yani ben niye yapmıyorum mesela? Benim yapsam çok nedenlerim var, bir sürü sebebim var. Yani en kötü bana attığı mesajlarla bile yaparım. Ben niye yapmıyorum? Kişi ne ederse kendine eder, bunu biliyoruz. Olsun işte, oynasın, eğlensinler, ne yapalım. Aygül'üm canım, Satürn Koç'ta gerçekten ben de aynı duyguları yaşıyorum. Boş verin, tadımızı kaçırmayacağız. Saatler 9'a geliyor, güneş tutulması sonrası. 13 Ağustos 2026 günlerden. Hadi Instagram'ımızı da açalım, birazcık keyiflenelim.

0: Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Türkiye ve Dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 81 il valisiyle milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi konulu güvenlik toplantısına katıldı. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecindeki aşama, yeni yasal çerçeve, sahadaki gelişmelerin anlık takibi, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve provokasyonlara karşı alınacak tedbirler ele alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, son 24 yılda 519 kilometre uzunluğunda 4272 yeni köprü inşa ettiklerini ve ülkedeki toplam köprü sayısının 10.239'a, bu köprülerin uzunluğunun 830 kilometreye ulaştığını bildirdi. İstanbul Havalimanı 27 Temmuz 2 Ağustos döneminde günlük ortalama 1633 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti. İstanbul'u sırasıyla Paris, Amsterdam, Frankfurt ve Londra takip etti. Belçika'da sıcaklıkların yeniden yükselmesi nedeniyle ülkenin tamamında pazar gününe kadar sıcak hava alarmı verildi. Fransa'da ise 1 Ağustos itibariyle kuruyan dere sayısının 1373'e yükseldiği bildirildi. İngiltere'de bu yıl Mayıs-Temmuz dönemindeki sıcak hava dalgaları sonucu yaşanan üretim kaybı nedeniyle ekonomide en az 4.4 milyar sterlinlik zarar oluşabileceği hesaplandı.
2: Radyo'da hava durumu.
3: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde mevsim normallerinin biraz üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da bugün hava parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 31 derece, Ankara parçalı ve az bulutlu 33, İzmir az bulutlu ve açık 38, Adana az bulutlu ve açık 36, Samsun parçalı ve çok bulutlu 31, Diyarbakır az bulutlu ve açık 40 ve parçalı ve çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 26 derece olarak ölçülüyor. Radyo D.
0: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
4: Dub Plus.
0: Radyo D, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, 4. kanalı seçin, Radyo D

Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun.

12.000 liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Aygül Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Sürücüler siren sesi duyduklarında panik yapmadan kontrollü şekilde sağ şeride yaklaşmalıdır. Ani fren yapmak veya rastgele manevra yapmak kazaya yol açabilir. Trafik güvenliği için sakin ve planlı hareket edilmelidir. Yol vermek hem yasal hem de insani bir sorumluluktur.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Radyo D.
0: Önemli. Heyecan verici, eğlenceli, bilgilendirici, vazgeçilmez, bazen de tamamen gereksiz her şey. Kısacası

0: Reklam.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

0: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.
2: Reklam. Kamu spotu.
3: Bir çocuk için dünya, bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.
4: Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
5: Sıradaki şarkı mesajı yazıp göndermeye cesaret edemeyenlere gelsin.
4: Radyo D. Hayatın içinde.

0: Aygül Aydın'la günaydın. Günaydın.
1: Efendim Radyo D'deyiz. Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor. Aygül'cüğüm Insta'da gözümüz şaşı bakıyor beklemekten haydi demiş. Aygül'cüğüm günaydın güneşim, aslan yükselenim, kova ayım da akrep, bir iki kelime bir şey söylesem benimle ilgili çok sevineceğim şu aralar. Çok stresli ve çok gerginim diyor. Ah sen mi biz mi hepimiz.

0: kişinin aynesi.
1: Günaydın Aygül'üm, Güneş Oğlak, Yükselen Yengeç. Ay Aslan, bana bir şeyler söyler misin? Denizli'den Fatma diyor hayatım. Bir kere Ay Burcu'nun aslan. Şimdi aslan nerenizde varsa arkadaşlar, her nerenizde bir aslan varsa haritanızda sizin için çok önemli bir detay olduğunu söyleyebilirim. Dikkatli olun. Hayatınızdaki büyük gerçekleşecek önemli bir 6 aylık güçlü bir olay ve döngüye giriyorsunuz.

0: Aygün Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 12 Ağustos Çarşamba günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %2.96'lık yükselişle 14.110 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.75, euro 55.15'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.704, çeyrek altın 11.368 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk,

İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
3: Kazancım net, sigortam net.
4: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
5: İklimsa. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Haydi. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
7: Umran Oto Ekspertiz.
8: Reklam.
9: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

Efendim Radyo D'deyiz. Aygül Aydın'la günaydın. Devam ediyor. Aygül'cüm, ben de diyor size diyor hediye göndermek istiyorum. Teşekkür ederiz. Biz kabul edemiyoruz. Çok sağ olun. Çok naziksiniz. Sizler bizim için bir hediyesiniz. Sizlerin bizi dinliyor olması, Radyo D'yi her gün dinliyor olmanız, buraya mesaj atıyor olmanız bizim için en büyük hediye ve en büyük servet.

Efendim, Radyo D'deyiz. Aygül Aydın'la günaydın. Devam ediyor ama yavaş yavaş da valla sonuna doğru geliyoruz. Bir perşembe gününü daha bitiriyoruz yani. Nasıl olacak bu işler? Nasıl geçiyor? Güneş tutulmasının ardından da gerçekten şimdi sorgulamalar başlayacak. Daha güçlü nasıl olabilirim? Daha çok kazanan biri nasıl olabilirim? Daha çok alkışlanan biri nasıl olabilirim? Belki de bütün bunlardan önce cevap vermemiz gereken başka bir soru var. İyi bir insan nasıl olabilirim? Çünkü hayatın sonunda kaç kişiyi geçtiğimizi değil, kaç kişinin hayatından incitmeden geçtiğimizi hatırlamamız gerekmiyor mu? Güneş tutulmaları, astrolojide yeni başlangıçları, yön değişimlerini, görünmeyenin görünür hale gelmesini anlatıyor. Bazen dışarıdaki hayat değişmeden önce içerideki ışık söner gibi oluyor. Kimin gerçekten yanımızda olduğunu görüyoruz. Kime gereğinden fazla anlam yüklediğimizi fark ediyoruz. Hangi savaşların artık bize ait olmadığını anlıyoruz. Ve belki de tutulmanın en büyük mesajı şu oluyor: her savaşı kazanmak zorunda değilsin. Bazı savaşlardan iyi bir insan olarak çıkman yeterlidir. Sizi üzen biri olduysa onun gibi olmak zorunda değilsiniz. Size haksızlık yapıldıysa siz de haksızlık yapmak zorunda değilsiniz. Birileri arkanızdan konuştu diye siz de onların arkasından konuşmak zorunda değilsiniz. Birileri ayağınızı kaydırmaya çalıştı diye siz de onların düşmesini dilemek zorunda değilsiniz.

Efendim, sosyal ağ hesaplarımızı takip ederek Radyo D içeriklerinden anında haberdar olabilirsiniz. Müzik paylaşımlarımız, yarışmalar, anketler. Radyo D'nin sosyal ağ hesapları @radyod104 kullanıcı adıyla sizleri bekliyoruz orada. Arkadaşımız olmayı unutmayın.

Radyo D, Aygül Aydın'a günaydın efendim. Radyo D'de devam ediyoruz. İyi insan olmak gerektiğinde kapıyı kapatabilmek ama kapının arkasından da kötülük dilememek oluyor. Ya bazen çok zor oluyor ya. Gerçek bence iyi insan olmak gerçekten çok kolay bir şey değil. Hakkını savunmak ama zalimleşmemek. Yani bazen düşünüyorum böyle hakkımı savunacakken ne kadar zalimleşebileceğimi görüyorum. Sonra korkuyorum, geri kaçıyorum. İnsan kendinden korkup kaçar mı? Sonra diyorum ki Allah'ım hakkımı savunacağım altı üstü. Bu kadar saldırgan, bu kadar mahvedici, bu kadar zalim olunmaz ki diyorum. Sonra karşı tarafın yaptıklarını görünce herkes diyor ki manyak mısın ya? Kafan mı güzel kızım? Adamın yaptıklarına bak, sahte evraklar, sahte işler, yapmadığı şey yok. Nasıl sen hala bunu mu sorguluyorsun diyorlar. Ama işte insan sorguluyor arkadaşlar. Yani o öyle yapıyor diye biz böyle mi yapmak zorundayız? Gitmek gerekiyorsa gitmek ama giderken başkasının hayatını yakmamak çok önemlidir. Asil bir duruş çok önemlidir. İş yaparsınız, ticaret yaparsınız, ne bileyim boşanabilirsiniz, evlenebilirsiniz, ortaklıklarınız bitebilir, ilişkileriniz bitebilir, komşuluklarınız bitebilir. Ama burada önemli olan çok nazik, nezaketli, zarif ve başkasının hayatını mahvederek gitmemek çok önemlidir. Orada tüm nezaketinizle geçmeniz ve hakkınızı zalimleşmeden, hakkınızı gerçekten doğru bir şekilde aramakla alakalıdır. Biraz daha olaya belki de buradan bakmak, buradan değerlendirmek çok daha önemli bir noktada da tabii. Nerede arkadaşlar işte kötü kötü yani, hani ne yapacaksınız işte, görüyoruz hep birlikte yaşıyoruz, sizlere anlatıyorum. Zalimleşmekle insanlar birbirini mahvederek yaşamayı seçiyor.

abla karton topluyorum, bozuk bir teyip var arabada ve sadece sizi dinliyorum radyoda olarak demiş. Akşama kadar düşün diyor. Oktay, Oktay ne güzel. Yani bizi dinlemen hayırlı oğlum. Güzel, iyi bir şey yapıyorsun. Programın sonuna geldik Oktay'cığım. Şimdi benden sonra devam ediyorsun radyoda, eden ayrılmıyorsun. Ayrılamazsın zaten, başka şansın yok. Ne diyorduk? Nasıl insan olduğumuz önemli. Kime umut olduğumuz, kimin kalbini kırmadığımız, güç elimizdeyken onu nasıl kullandığımız. Bir insan düşmüşken tekmemi attığımız, elimi uzattığımız. Hayat bazen çok acımasız olabilir ama dünyanın acımasızlığı senin merhametini değiştirmek zorunda değildir. İyi kal diyoruz ama sınırların olsun. Sev ama kendini de sev. Affet ama aynı kapıdan tekrar tekrar yaralanmak için geçme. İnan ama aklını teslim etme. Yardım et ama kendini tüketme. Hakkını ara ama kalbini karartma diyoruz. Çünkü efendim güneş tutulur sonra yeniden çıkar. Belki insan da böyledir. Hayat, bazen hayat ışığımızı birkaç dakikalığına kapatır. Korkularımızla, yalnızlığımızla, kırgınlığımızla baş başa bırakır ama sonra yeniden aydınlanırız. Ve önemli olan karanlık geldiğinde ne yaptığımızdır. Bu tutulma bize daha çok şeye sahip olmayı değil, daha iyi biri olmayı hatırlatsın. Daha az kırmayı, daha çok anlamayı, daha az kıyaslamayı, daha çok şükretmeyi, daha az kin tutmayı ve daha çok sevmeyi diyoruz. Bana ayrılan sürenin sonuna geldim. Sizlerle olmak çok güzeldi. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Türkiye ve Dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 81 il valisiyle milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi konulu güvenlik toplantısına katıldı. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecindeki aşama, yeni yasal çerçeve, sahadaki gelişmelerin anlık takibi, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve provokasyonlara karşı alınacak tedbirler ele alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, son 24 yılda 519 kilometre uzunluğunda 4272 yeni köprü inşa ettiklerini ve ülkedeki toplam köprü sayısının 10.239'a, bu köprülerin uzunluğunun 830 kilometreye ulaştığını bildirdi. İstanbul Havalimanı 27 Temmuz 2 Ağustos döneminde günlük ortalama 1633 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti. İstanbul'u sırasıyla Paris, Amsterdam, Frankfurt ve Londra takip etti. Belçika'da sıcaklıkların yeniden yükselmesi nedeniyle ülkenin tamamında pazar gününe kadar sıcak hava alarmı verildi. Fransa'da ise 1 Ağustos itibariyle kuruyan dere sayısının 1373'e yükseldiği bildirildi. İngiltere'de bu yıl Mayıs-Temmuz dönemindeki sıcak hava dalgaları sonucu yaşanan üretim kaybı nedeniyle ekonomide en az 4.4 milyar sterlinlik zarar oluşabileceği hesaplandı.
1: Tam Taşlı 2026 Sende de Benden Var turu devam ediyor. Bu gidişat sorun olacak. 21 Ağustos Çeşme Açık Hava Tiyatrosu. 5 Eylül Ankara Ata Kongrezyum Teras. 9 Eylül Eskişehir Kent Park Festival Alanı. 12 Eylül Konya Selçuklu Kongre Merkezi Açık Hava Sahnesi. 29 ve 30 Eylül İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D. Radyo D'de birazdan Derya Ulu, Şımarık.

0: lütfen dikkat.
1: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi...

0: yakınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl Boşluk Club Smart Kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.

Günaydın, iyi sabahlar. 13 Ağustos Perşembe gününde Radyo D'de yine buluştuk müziğin ve eğlencenin frekansında. Ben Aykut Balcı, mikrofondayım. Harika parçalarla birlikte gün ortasına doğru ilerliyoruz. Derya Uluğ ve Şımarık dinledik bu kez. Betül Demir'le devam ediyoruz. Yine sevdiklerimizden biri Yüzlü Kıyı'ya. Ben

Geçtiğimiz yıl yayınladığı parçası Mazi ile Hande Ünsal Radyo D'de konuğumuz oldu. Parçanın sözü ve müziği Tüzün'e ait, kısa sürede sevdiklerimiz arasında yerini aldı. Gün Perşembe gün ortasına doğru ilerlerken bu kez Cenk Eren konuğumuz oluyor. Radyo D'de Kopsun Kıyamet.

0: Sarhoş. Türk rock müziğinin başarılı isimlerinden biri Grup 84 dinledik. Sarhoş gibiyim de bizimle buluştular. Birazdan Gülşen burada olacak. İtaat yok ve çok daha fazlasıyla geri döneceğiz. Radyo
1: D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş enerjisi yenilenebilir ve kirlenme yaratmayan en temiz, en doğal enerji kaynağıdır. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu. Radyo D. Reklam.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: budur.
1: Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
3: Bellona, Bellona.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.

Bu yaz bizimle buluşturduğu parçası İtaat Yok'la Gülşen Radyo'da dinledik. Parçanın sözü Gülşen'e ve müziği de Ozan Çolakoğlu'na ait. Edis ve Rain Man'de vokallerde yine Gülşen'e eşlik ediyor. 2026 yazının etkili parçalarından biri bizimle buluştu. Bu kez Özgün'le devam ediyoruz. Mahsen şimdi Radyo D'de.

Ve biliyorsunuz her hafta sürpriz isimleri konuk ediyoruz ve bugün saat 15'te Doğu Swag stüdyoda Ede olacak. Fatih Uslu ile birlikte saat 15'te Via Karavan'ın sunduğu stüdyoda Ede'yi burada radyoda Ede kaçırmayın. Gülümse-

0: Ajda Pekkan ve Heves dinledik, onu uğurladık. Az sonra Ara Veni ile Hadise ve çok daha fazlası burada Radyo D'de olacak. Ayrılmayın. Radyo
1: D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
2: Halkbank. Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.192 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.77, euro 55.15'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.720, çeyrek altın 11.396 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
3: Radyo D. Radyo D'de birazdan. Hadise, ara beni.

Seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.

Radyo'daydı, dinledik. Uzun bir süredir Top 20'nin zirvesinde yer almaya devam ediyor. Bakalım cumartesi Top 20 geri sayımında saat 15'te zirvedeki yerini koruyacak mı? Merakla bekliyoruz. Ayrıntılı liste radyoday.com'da. Şimdi yüz yüzeyken konuşuruz ve Lades Radyo D'de.

Yeni teknolojileri Radyo D olarak takip etmeye devam ediyoruz. DAB Plus ve Radyo D mükemmel uyum içinde fark yaratan yayıncılıkla sizinle buluşuyor. DAB Plus yayınlarımız İstanbul'dan sonra şimdi Ankara'da sizlerle buluşuyor. Dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB Plus. Frekans arama derdi, cızırtı ve parazit olmaksızın Radyo D'yi dinleyebileceğiniz bir teknoloji. Aracınızda DAB Plus fonksiyonunu seçin ve Radyo D'yi İstanbul'da ve Ankara'da 4. kanaldan yüksek ses kalitesiyle cızırtısız dinleme şansını yakalayın.

hem yolda hem sahnede tam gaz eğlence. MotoFest başlıyor. MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali MG Afyon MotoFest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Üstelik harika konserler de bu festivale eşlik ediyor. Emre Fel, Sefo, Demet Akalın, Emre Avcı, Pentagram, Ceza, Murat Boz ve daha birçok sanatçı MG Afyon MotoFest'te. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da. Organizasyon Türkiye Motosiklet Federasyonu. Resmi

0: Reklam.
1: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.

0: bulacaksın. Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
1: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
2: Reklam.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Hafta ortasında son yarı perşembe günündeyiz. Herkese bir kez daha keyifli günler. Umarım gün güzel geçer hepimiz için. Geçmemesi için hiçbir sebep yok. Zaman mekan fark etmeksizin biz her zaman olduğu gibi sevdiğiniz yıldızları sevilen şarkılarıyla zaman mekan fark etmeksizin her an bulunduğunuz noktadayız. Ben Çağlar Demirel. Herkese bir kez daha keyifli günler.

herkese bir kez daha keyifli günler. Dört mevsim tüm rengi bir arada müziğin ve eğlenceli frekansı radyoda yaşamaya devam ediyoruz. Mevsim demişken yurt genelinde hava durumuna baktığımda bugün özellikle ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu olacağı konusunda buradan da uyarımı yapmış olayım. Ama Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz bölgelerinde ve Doğu Anadolu'nun kuzey bölgesinde de yağışlar hakim, aman diyelim. Yağışlara karşı tedbiri elden bırakmayalım. Ne de olsa yaz mevsim ve yaz yağmurlarının tabii ki yağış hacmi bir hayli fazla oluyor. Dediğim gibi biz de buradan bu uyarıyı yapmış olalım. Dört mevsim tüm rengi bir arada yaşamaya devam ediyoruz. Hava durumunun ardından ama Mabel Matiz'i de geride bıraktık. Bu kez yine popüler müziğin başarılı güçlü kadın vokali Bengü. Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de. Ya sen gidip de. Hadi dinleyelim.

0: Elden gelsin. İçindeki müziğe, aklındaki kişiye, biten mesaiye. Aa, bu benim şarkım diyene gelsin. Seni dört gözle bekleyenlere, sınıfındaki o kral hocaya. Story atar atmaz sana like atana. Almanya'daki teyzene, trafikte sana yol veren sürücüye. Tüm sevenlere gelsin. Sıradaki şarkı kime gelsin?
1: Kime gelsin?
0: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle. Her zaman seninle. Radyo D'de birazdan. Altay, Kainat Şahit.

Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız

Bu sıcaklarda kendinizi yataşa bırakın. Serinletici etkili Cool Wool yatakta %10 indirim, 3 kat serinletici etkili Black Ice yatakta ise yastık hediye fırsatını kaçırmayın. Son gün 31 Ağustos.

0: Yeni Axe Premium Collection. Daha tatlı, daha çekici.
1: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.

Radyo D'desiniz. Herkese bir kez daha keyifli günler. Şimdi sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ederken 2016 yılına gidiyoruz. Mürekkep albümü var Sıla'nın ve o albümde sözleri ve hareketli ritmiyle de dikkat çeken albümün de ikinci video klip şarkısı. Yerle Yeksan Bitiklerdeyiz diyor ya, işte o şarkı. Yani müziği Sıla Gencoğlu ve Fatih Ağızkalı imzası taşıyan ve Rahşan Gülşan klip yönetmenliğinde En Gerek. Burada Radyo D'de.

0: gittiğin her yerde. Her zaman seninle.
1: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle.
2: İkilemden herkese merhabalar. Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle. Uzak.

0: Şimdi Tan Taşçı geride bıraktığımız Haziran ayında ters köşeyi yaparak böyle yıllardır bilinen ağır melankoli ve insanı hüzne boğan o tarzının aksine roman ve Balkan esintileri taşıyan son derece hareketli kıpır kıpır bir modern pop altyapısıyla single'ını bizlerle buluşturdu. Eğer hazırsanız şimdi o single'ı gelin burada beraber dinleyelim. Söz konusu olan gidişat Tan Taşçı farkıyla müziğin ve eğlencenin frekansı. Radyo D'de.
1: Ben yanılmam, ben oyalanmam, ben sevmedik yere hiç tasalanmam.

0: Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
1: Halkbank. Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.094 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.77, euro 55.14'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altını 6.725, çeyrek altını 11.404 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank. Radyo D. Radyo D'de birazdan. Mela Betel, iki tas çorba.

0: E-ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen tamam kullanın, hiç beklemeden ticareti hızlandırın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Benim bankam iş bankası.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: günler. Radyo D'de sevdiğiniz yıldızlar gün boyu size eşlik etmeye devam ederken şimdi Radyo D'nin özel formatlarından biri. Instagram sayfamızda postların altına mottolarını sizlerin belirlediği sıradaki şarkı konseptimiz var. Mottoları oraya yazıyorsunuz. Sıradaki şarkı işte sevdiğim kişiye gelsin, kendini yorgun hissedenlere gelsin diye. Ya da WhatsApp hattımızdan bize ulaştırıyorsunuz. Biz de o mottoları sizin için bir bir seçiyoruz. Ve Radyo D'de sıradaki şarkıyla sizlere buluşturuyoruz. Hadi gelin birlikte dinleyelim.
1: Sıradaki şarkı deniz kokusunu özleyenlere gelsin.
2: Radyo D, hayatın içinde

Şimdi Kasım 2024'e gidiyoruz. Çok popüler ve yeniden Aleyna Tilki ile düet yaptıkları bir şarkıydı. Stüdyo albümünde değil, Dedup Sessions adlı canlı performans projesinin ikinci parçası oldu. Dedublüman ve Sana Güvenmiyorum şimdi burada, Radyo D'de.

0: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
1: Dub Plus.
0: Radyo D, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, 4. kanalı seçin, radyo

İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: bulacaksın.
1: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa,
2: pilot garaj, oto ekspertiz.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

Vurdum Duymaz sert bir rapçi imajıyla karşımızdaydı. Son derece duygusal, stemkar ve melankolik bir adamı oynuyor ve Kayıp Person adını verdiği albümü 4 Haziran'da bizlerle buluştu. Bu albümünden bu kez Sebebi Yar isimli şarkısıyla Blok 3 Radyo D'de.

Babamın İstek Şarkıları projesi de bir hayli ses getiriyor. Ve bu albümü üzerinde yoğunlaşmış durumda olsa da bu kez yine geride bıraktığımız Haziran'ın son haftasında bizlerle buluşturdu. Bir single'la yeniden karşımızda oldu. Özellikle de sevilen şarkılarından diyebilirim. Hiç Yok ve Göksel'i geride bıraktık. Aynı konudan bahsediyorum. Ceylan Ertem, Hıçkırık'la burada. Radyo D104'te.

Sıradaki şarkı aşktan yananlara, güneşten yananlara, tatil için yanıp tutuşanlara gelsin. Güneşe doğru sürenlere, valizini hazırlayanlara ve tabii ki tüm yaz severlere gelsin. Sıradaki şarkı Radyo D'den gelsin. Radyo D, hayatın içinde her zaman seninle.

0: ya, çoğumuzun vazgeçilmezi, kim ne derse desin. Şimdi böyle ilginç videolar, haberler de geliyor karşımıza, keşfette düşüyor. Elazığ'da Çaylaçıra mahallesinde yaşanan trajikomik bir olay da yine yerleşim yerine kadar sokulan bir tilki gündem oldu bugün. İşte Elazığ'da bir vatandaşın mahalleye inen o vahşi tilkiye poşetin içerisinde yemek verip ardından da al hadi bir daha gelme ayıptır diye fırça atması da yine bugün sosyal medyanın en çok konuşulan ve güldüren güncel gelişmelerinden bir tanesi öne çıkıyor. Ben de buradan bunu paylaşmak istedim. Sosyal medya demişken de hemen hatırlatmakta fayda var. Yine Radyo'da 104 Instagram, Facebook ve X bizim sosyal medya hesaplarımız. Yani bu ne demek oluyor? Hakkımızdaki gelişmeler, güncel müzik haberleri, bize dair her şey ve aynı zamanda yaz boyu da kazandırmaya devam ediyoruz. Sürpriz markadan hediye çekleri ve konserlere davetiyeler, hepsi ve daha fazlası için sosyal medya hesaplarımızda takipte olmanız yeterli. Dakikalar sonra Radyo'da en iyilerle geri dönüyoruz. Ayrılmayın.
1: Radyo D'de birazdan Emrah Karaduman ve Gürüz Ayla Ateşle Barut.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus Mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus Mobil uygulamasında.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'le uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
4: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Reklam.
5: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
6: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
7: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
8: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
7: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
9: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Şimdi size ilginç bir hikaye anlatacağım. Şarkıyı da zaten yakından bildiğinizi tahmin ediyorum. Şimdi yıllarca Marmaris'te kendi halinde performans mekarlarında coverlar söyleyen, popüler kültürden de uzak, gizli bir cevher kendisi. Ve o isim, ki şarkıyla anlayacaksınız kim olduğunu, bu akustik müzisyenin o buğulu, hafif kirli ve fısıldar gibi konuşan büyüleyici ses rengini keşfedip elektronik müzikle birleştirmesi aslında Türk müzik endüstrisinde vizyoner de bir dehanın ürünü diyebilirim. Evet, şarkının sample'ları gelmeye başladı. Eminim çoğumuz hatırladı. Ve şarkı Move On olarak 2017 yılında dünya listelerinde yer aldı. Ve derken herkes yabancı zannediyordu. Sonunda da Türkçe sözlerle raf olarak karşımıza çıktı. Yani Deep Rise'dan bahsediyorum. Mesut Yılmaz ve Vokal Cabbarı, Mücahit Turan, Radyo D'de.

0: Radyo D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Olimpiyatlarda verilen altın madalya, isminde altın kelimesi bulunmasına rağmen büyük oranda gümüşten oluşur. 556 gramlık altın madalyada yalnızca 6 gram altın vardır. Geri kalanı ise saf gümüşten üretilir.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce Halk, sonra bankayız Halkbank.
4: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.098 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.77, euro 55.23'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.735, çeyrek altın 11.421 liradan alıcı buluyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce Halk, sonra bankayız Halkbank.
5: Radyo D. Radyo D'de birazdan Derya Ulu, Şımarık.

0: 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil Budur
2: hissi. Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

10 yıllık uzatmalı sevgilisi Asil Gök'le yine nişanlanarak yaz başında adından tekrar bahsettirdi. Dünya evine girme adımlarıyla da emin adımlarla ilerliyor. Bazen böyle sürçülisan edebiliyoruz. Gün orta sevdiğiniz yıldızları da sizlerle buluşturmaya devam ederken bu kez 17 Temmuz'a dönüyoruz. Mini albüm 4 şarkılık karşımıza çıkardı. Güzel de bir albüm. Ve bu albümünde o kadar çok şarkı var ki Kadın, Yalanmış ve daha önce yayınlanan Hit Teklisi, Biterse Hatıran gibi şarkılar yer alıyor. O şarkılardan biri de Hazırım İnan Kaybolmaya ve söz konusu olan Mert Demir, Radyo D'de.

hafta popüler müziğin hit ve yeni örneklerini bir sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz ve yeni isimlerini, bir de aynı zamanda hit isimleri. Şimdi geçtiğimiz haftalarda da o isimlerden biri oldu. Fatih Üstü'yle özel bir söyleşi gerçekleştirdi. Aydilge, kadın dayanışması ve gerçek dostluk enerjisini yansıtan yeni şarkısı Idı Dıdı. Şimdi burada, Radyo D104'te.

Tam Taşçı 2026 Sende de Benden Var turu devam ediyor. Bu gidişat sorun olacak. 21 Ağustos Çeşme Açık Hava Tiyatrosu. 5 Eylül Ankara Ata Kongrezyum Teras. 9 Eylül Eskişehir Kent Park Festival Alanı. 12 Eylül Konya Selçuklu Kongre Merkezi Açık Hava Sahnesi. 29 ve 30 Eylül İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D. Radyo D'de birazdan. Hadise, ara beni.

0: ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. Pilot
2: Garaj Oto Ekspertiz. Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus Mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus Mobil uygulamasında.

Küçük Beyto sosyal medyada bu şarkıyı viral hale getirdi. Antalya Serik'ten ve Hadise'nin de Ara Beni isimli şarkısı popüler müzik listelerinde ivmeli yükselişine de devam ediyor. Baş harfini taşıdığı albümünden. Onu geride bıraktık. Bu kez uzun bir aranın ardından Temmuz ayında yeniden bir araya geldi. Model grubu Ölürüm Daha İyi şarkılarıyla Radyo D'de.

Şimdi yalnızsın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Gücün mü o zaman, olur mu? Yani tanımazsam döndüğünde.

0: hafta sonu haricinde de hafta ortası.
1: Birbirinden renkli programlarıyla her zaman olduğu gibi bir başka geçiyor. Radyo D'de o programlardan biri de yine hani konsere gidemiyorum diye üzülmeyin. Çünkü o konsere gitmenin ve gerçek müziğin hazzını doya doya yaşayabileceğiniz programlardan biri de hafta içi her gün saat 22'den gece yarısına kadar sahne programıyla Radyo D'de sizlerle buluşuyor. Yani hafta içi her gün saat 22'de sahne programını dinleyebilme imkanı yakalayabilirsiniz. Şimdi bu hatırlatmanın ardından yeni yapımlarda bu yaz mevsimiyle sizlerle buluşmaya devam ediyor. Haziran ayında bizlerle buluşturmuştu yeni single'ını. Durum Çok Acille. İrem Derici bu kez burada. Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de.

0: Hatırlayan var mı bu şarkıyı? 2012 yılındayız. Ve Gülşen, yani Pop'un hit fabrikası, söz müzik ona ait, düzenlemede eşi Ozan Çolakoğlu'na ve Murat Küçük yönetmenliğinde de kliplenmişti. 2012 yılında Murat Dalkılıç'ın şarkının albümü adını veren, bu arada şarkı diyebilirim, çıkış şarkısıydı. Bir güzellik yap ve Murat Dalkılıç'ı geride bıraktık. Kulağınız burada olsun. Gün ortası biz sevdiğiniz yıldızları radyoda ayrıcalı ile sizlerle buluşturmaya devam ederken dakikalar sonra en iyilerle geri dönüyoruz. Ayrılmayın.
1: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Tehlikeli madde taşıyan araçların hız sınırları diğer araçlara göre daha düşüktür. Bu araçlar yerleşim yerlerinde daha dikkatli ve kontrollü şekilde ilerlemek zorundadır.
1: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası. Pilot garaj şoför ekspertiz.
2: Reklam. Kamu spotu. Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

Fantezi tarzda özellikle öne çıkan isimlerden biri. Serkan Nişancı eller üzerle onu geride bıraktık. Bu kez sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ederken Zeynep Bastık, Yalan'la, Reymen'le beraber. Şimdi müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de. Hadi dinleyelim.

Radyo D'de sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Şimdi her şeye yeniden başlama gücünü veren çok felsefi bir manifesto diyebilirim. Hani şarkıdaki gücün var mı sevgilim, derin sularda yüzmeyi istiyorsan penceremi açayım gökkuşağı çizgisine sözleri de süper. Kimden bahsettiğimi anımsadınız, Şebnem Ferah. Sil baştan şimdi Radyo D'de.

0: hayat bazen bizi derin suların tam ortasına bırakıyor. Yoruluyoruz, kırılıyoruz ve görünürde hiçbir gökkuşağı çizgisi kalmamış gibi hissedebiliyoruz. Ama unutmamak gerekiyor, en güçlü fırtınalar bile arkasında tertemiz bir gökyüzü bırakıyor. Hani dün ne oldu, nerede hata yaptığımız ya da neleri kaybettiğimiz önemli değil. İçimizdeki o devasa gücü hatırlamak yeterli. Tıpkı Şebnem'in de dediği gibi, sevgiyi, umudu ve yaşama sevincini yanımıza alıp her şeye en baştan daha güçlü başlamak aslında kim ne derse desin bizim elimizde. Şimdi derin bir nefes alalım ve geçmişin tüm yüklerini arkamızda bırakarak hayata bağıralım. Sil baştan diye. Dakikalar sonra kulağınız burada olsun ve Radyo D'de en iyilerle geri dönüyoruz. Hiçbir yere ayrılmayın.
1: Radyo D'de birazdan Manifest ve Ajda.

0: Ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen tamam kullanın, hiç beklemeden ticareti hızlandırın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Benim bankam iş bankası.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Kazancım.

0: hafta popüler müziğin hit ve yeni isimlerini bir bir sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Adım adım yeni saati karşılamaya çok az bir zaman kaldı ve Fatih Uslu'yla bu kez stüdyoda da genç başarılı bir erkek vokal sevgili dostum Doğu Sivek konuk olacak ve çok özel bir söyleşi gerçekleşecek. Bu özel söyleşiyi de kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Hafta içi her gün ve her cumartesi saat 12'de popüler müziğin en iyi örneklerini birlikte dinliyoruz. Ben Çağlar Demirel şimdilik gidiyorum ama yeni saatle beraber dediğim gibi Stüdyo D programını kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Keyifli günler.
1: Sıradaki şarkı yaz boyunca tatil storyleri izleyenlere gelsin.
2: Radyo D hayatın içinde.

0: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
2: Umran Oto Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası Dynamo.

0: Soto Ekspertiz. Reklam.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Via Karavan Stüdyo D'yi sunar. Via Karavan.

0: Burası Radyo T, hayatın içinde her zaman seninle. Ben Fatih Usta, hepinize güzel bir gün diliyorum. Ve saatimiz 15.04 oldu ve konuğumuz size daha önce duyurduğumuz üzere Doğuş Sivek şu anda Radyo T'de. Doğuş, hoş geldin yayınımıza.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Nasılsın, iyi misin, her şey yolunda mı?
1: İyiyim abi, sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, çok teşekkürler. Geldiğin için öncelikle tabii ki tüm dinleyenlerimiz adına da teşekkür ediyoruz. Dört gözle beklemiştik seni ve yepyeni bir şarkıyla geldin. Az önce de programa giriş yaparken çaldık ve Kamuran Akkor'la burada bir işbirliği yaptın. Güldüğüm Fotoğraflar adlı yeni şarkım var. Tabii ki program içerisinde söz edeceğiz bol bol. Bu şarkıdan bahsedeceğiz. Hatta bir albüm de var, değil mi? Albümden evet, aslında evet. Çıkış şarkısı bu.
1: Evet.
0: Ondan da bahsedeceğiz. Albümün adı Geceye Günaydın.
1: Doğru abi.
0: Böyle farklı farklı isimler bulmuşsun. Ne güzel. Güldüğüm Fotoğraflar. Geceye Günaydın. Tabii senin üretken bir kimliğin var. Sürekli üretiyorsun. Beste yapıyorsun. Söz yazıyorsun. Söylüyorsun. Ve seni tanıdığımız ilk günden bugüne de çok herkesin sevdiği, bizim de radyolarında çok çok sevdiği şarkılar ortaya çıkardın. O yüzden de seni bir kez daha kutluyoruz. Hep böyle bizi beslemeye devam ediyorsun.
1: Teşekkür ederim abi, eyvallah.
0: Evet, şimdi hemen bir giriş yaparak başlayalım. Tabii ki şarkıya geleceğiz. Bu arada dinleyenlerimizden de tabii ki WhatsApp üzerinden sorular alabiliriz. 0549-204-0104 bize WhatsApp üzerinden. Doğuş Sivek'e bir sorunuz varsa yazabilirsiniz. Ben de anında burada yayında paylaşacağım. Evet, kaç sene oldu Doğuş Sivek müziğe başlayalım? Yani profesyonel anlamda.
1: Profesyonel anlamda 5-6 sene falan, ama bundan öncesinde ben 2012'de falan ilk kayıtlarımı almıştım.
0: Evet.
1: Yani kendi kendime yapıyordum. Hmm.
0: Artık yani 5-6 senedir aslında bu işi profesyonel yapıyorsun. Artık bu işten para kazanmaya başladın artık yani.
1: Evet, şükür abi.
0: Çok şükür. Peki bugün mesela müziğe başlayacak olsaydın Doğuş Sivek, şu anki günümüz şartlarını düşünürsen eğer, yine bu aynı yolu seçer miydin şu dünyada?
1: Nasıl anlıyorsun?
0: Yani müziği yine mesela şu an başlayan bir insan olsan müziğe, bu 2026 yılında birçok tabii şey değişti. 2012 yılından bahsettin az önce. O yıldan bugüne hani platformlar girdi hayatımızda. Rekabet çoğaldı, fazlalaştı. Biraz da bir popüler kültür de değişti falan filan sayarsak. Bugün başlıyor olsan mesela o günlere göre kendini kıyaslarsan nasıl bir iştahın olurdu yani müziğe başlama adında?
1: Yani abi, şimdi ben bu işe başlarken zaten bu tarz zorlukları göz ardı ederek başladım yani. Bir amaç doğrultusunda değil de canım istediği için müzik yapmaya başladığım için yani bunları zaten görmezden girdim.
0: Zaten
1: yani
0: bir sevgiyle, bir aşkla başladın aslında.
1: O yüzden hani kendimi mutlu etmek de asıl amacım. O yüzden benim bu işe başlamamın temel sebebi kendim olduğum için bu dış etkenlerin de beni öyle çok etkileyeceğini zannetmiyorum yani.
0: Güzel. Geçtiğimiz sene sanıyorum seni konuk almıştık buraya. O zaman da evet, bir EP albümüm vardı. O zaman ağlamıştık. Güzeldi, program olmuştu. Büken'le beraber gelmiştim buraya. Buradan Büken'e de selamlarımızı iletiyoruz. O da çok sevdiğimiz kardeşlerimizden birisi. Onun da farklı çalışmaları var. Yine bu albümde sanıyorum işbirliği içerisindesiniz. O zamandan bu yana tabii bayağı vakit geçti. Şimdi baktığım zaman işte şey diye soracağım. Son bir yılda işte geldi, o gün ağırlamıştık seni. O zamandan bu yana hayatında böyle değişen en büyük şey ne diye soracak olursam mesela, var mı belirgin bir şey bize bahsedebileceğin?
1: Hayat tarzımda pek bir değişiklik yok abi. Yani dediğim gibi kendimi sadece şarkı yapmaya ve kedimle, arkadaşlarımla vakit geçirmeye adadım abi. Genellikle evdeyim veya stüdyodayım. Böyle sakin bir hayat yaşıyorum yani.
0: Güzel. Çok, o sakinin devam ediyor hala. Çok değişmemiş
1: evet,
0: yani.
1: Çok bir değişiklik yok.
0: Güzel. Abi. Hep üretiyorsun, evdesin. Arkadaşlarına dışarıdasın. Evet, güzel.
1: Kedinleyim abi.
0: Kedin var. Bir tane mi var kedin?
1: Bir tane var.
0: Aa, güzel. Şimdi insanlar tabii seni çok iyi yakından tanıyor. Takip eden birçok hayranım var. Seni tanıyanlar böyle tabii ki herkes hayranı olduğu insanı farklı da tanıyabilir. Kafasında farklı bir kahraman da canlandırabilir. Evet. Tabii ki seni konserlerde görüyorlar falan filan, ama sen mesela kendince Doğuş Sivek'i mesela 3 kelimeyle bize tarif et desek nasıl bir 3 kelime bulursun mesela?
1: Yani abi, içe kapanık, iki oldu.
0: İçe kapanık, evet.
1: Ve sessiz abi ya. Yani çok sakin, çok sessiz. Konuşan bir insan değilim. İçe kapanık biriyim biraz daha çok. Arkadaş ortamında öyle değilim ama dışarıya karşı biraz böyle
0: mesafem var.
1: Aynen, bir asosyallik var yani üstümde. Ve abi, dostluğa, arkadaşlığa çok kıymet veren bir adamım yani.
0: Güzel. Güzel. Dobra bir insansın.
1: Üç kelime olmadı ama.
0: Olsun. Güzel açıklamış oldun bize. Aslında kısaca kendini tarif ettin. Dobra bir insansın aslında. Evet, dürüst yani. Doğru. Olduğu gibi yani.
1: Tabii. Bazen parlayıp ani sinirlenmeler yaşayabiliyorum ama sonrasında gönül almayı da bilirim abi.
0: Vay işte bu. Bu önemli. Güzel. Peki şimdi şarkıya gelelim yavaş yavaş. Güldüğüm fotoğraflar. Şimdi tabii son dönemde dediğim gibi çok dikkat çeken isimlerden birisin yaptığın şarkılarla, eserlerle. Üretim hızından bahsetmiştim az önce. Bol bol üreten bir isimsin. Hem üretim hızı hem de işte duygusal şarkı sözleriyle genç dinleyicilerde güçlü bir karşılık buluyorsun. Onu anlıyorum. Peki güldüğüm fotoğraflarda geçmişle yüzleşme, özlem ve hatıralar üzerine kurulu bir şarkı gibi tarif edecek olursam bu şarkıyı doğru söylemiş oluyor muyum? Yani güldüğüm fotoğraflar geçmişte yüzleşme, özlem ve hatıralar üzerine kurulmuş bir şarkı gibi mi?
1: Şimdi şöyle abi, kendimle alakalı bir şarkı değil öncelikle. Güldüğüm fotoğrafları yaparken daha çok kendimi bir hikaye yaratıp kafamdan. Zaten klipte de o hikayeyi canlandırdım.
0: Evet, klipte var. Çok efsane bir klip olmuş. Güzel.
1: Evet, Murat abi falan inanılmaz oynadı yani. Bir hikaye canlandırıp kafamda besteyi, şarkıyı ona göre yaptım abi. Ve Kamuran Hanım gerçekten çok iyi okudu yani.
0: Muhteşem ya.
1: Vallahi çok büyük sanatçı.
0: Evet. İşte böyle sanatçıların değerini bilmemiz gerekiyor. Sizler de evet, onları tekrar böyle şarkılarda buluşmamızı sağlamanız hakikaten takdire şayan bir durum. Çok seviyoruz kendisini. Geçtiğimiz yıllarda da Bir Ateş Attın Beni yeni versiyonuyla yayınlanmıştı. Çok sevmiştik. Şimdi seninle beraber tekrar bir şarkıda buluştu. Bu arada tabii dinleyenlerimizi hatırlatalım. Kamuran Akkor aynı zamanda Radyo D'nin de sponsor olduğu Afyon Motofest'te sahne alacak Eylül başında.
1: Öyle
0: o
1: mi?
0: Tarihlerde orada olacak. Biz de orada olacağız Radyo D olarak. O yüzden Kamuran Akkor'u biraz daha orada yakından da belki dinleyenlerimize duyuracağız. Onu da
1: süper bir
0: konuk alacağız orada.
1: Süper bir kadın.
0: Aynen öyle. Buluşmanız çok evet güzel olmuş. Nasıl oldu bu birliktelik, bu buluşmalı?
1: Ben bu şarkıyı besteledim abi. Sonra işte isimler düşündük. Ve Kamuran Hanım'ın gerçekten bu işe çok yakışacağının kanısına vardık, ekipçe düşündük. Sonra ona iletişime geçtik abi. O da sağ olsun şarkıyı sevdi. Olmak istedi bu projede. Geldi. Konuştuk. Okudu abi.
0: Güzel.
1: Güzel. Sonrasında böyle klipler falan.
0: Harika. Tam istediğin oldu galiba değil mi?
1: Tabii. Yani hiçbir pürüz çıkmadı abi.
0: Süper. Peki isim nereden çıktı diye soracak olsam, güldüğüm fotoğraflar.
1: Yani işte anlık abi, yazarken şimdi dedin ya, önce kafamla bir hikaye tasarladım yani. Biz aslında biraz şizofrene bağlayan bir adamı düşündük yani. Yani işte yanında hiç eşi yok ama hep eşi varmış gibi. Eskiden onunla yaşadığı zamanları tek başına tekrar kendi başına yaşıyor. O yüzden eski fotoğraflara bakıp onları yad ettiği için güldüğüm fotoğraflar diye bir isim koydum şarkıya.
0: Sen mesela gerçek hayatta yapıyor musun böyle bir şey?
1: Yok abi, ben bu kadar... drama bir adam değilim aslında gerçekten.
0: Şeyi soracaktım bir de, işte aynı bu soruya benzer şekilde şarkılarını yazarken böyle bir gerçek yaşadığın bir hikayesi olan şarkı mı oluyor genelde, yoksa işte böyle farklı durumlarda çıkabiliyor mu şarkılar?
1: Dediğim gibi abi, ben genelde bir hikaye kurgulayıp kafamla kendimi bir ruh haline sokup ona göre besteler yapıyorum. Yani metot oyunculuğu gibi biraz. Bu şekilde besteler yapıyorum. Kendimle alakalı yazdığım şeyler tabii ki var şarkılarımda. İşte bu şu albümün introsu Geceye Günaydın'da hayatımda ilk defa birini almıştım güller diye bir sözüm var. İşte orada hep kendimden alakalı şarkılar güzel yazmıştım. Ama genel anlamda kendimle alakalı pek şeyler yazmıyorum. Çünkü bu kadar drama yok hayatımda yani.
0: Peki şarkı bitince, tamamlayınca tabii Büken de var işin içinde değil mi?
1: Evet.
0: Ondan sonrasında dış... hani stüdyo dışındaki arkadaşlarını varsayarsak veya çevreni baz alırsak, ilk şarkıyı kime dinletmiş oldun? Dinlettin.
1: Güldüğüm fotoğraflarım.
0: Yayınlamadan önce yani. Evet, güldüğüm fotoğraflar.
1: İlk Büken dinledi haliyle abi.
0: Evet, o zaten şart. Dinlemiş olması gerekiyor.
1: Ya biz şöyle abi, biz şarkı bitiriyoruz. Sonra bizim bir demo grubumuz var. Ekipçe. Biz o demo grubunu atıyoruz. O demo grubunda ekibimiz dinliyor. Sonra hep beraber oturup bu şarkı üzerine konuşuyoruz.
0: Bu yine demo grubu dediniz, yani yine bu işte iştigal eden arkadaşlarınız,
1: ekibimizin yani,
0: evet, olduğu bir grup galiba.
1: Tabii. Ekibimiz var orada. Oturuyoruz, diyoruz işte bu şarkı şöyle olsa nasıl olur, böyle bir klip çeksek nasıl olur. Hep aslında bir ekip işi, kendi aramızda istişare ederek abi şarkıyı en doğru formda çıkarmayı hedefliyoruz yani.
0: Güzel. Peki bu şarkı için özelliğini soracak olursam şarkının böyle seni en çok anlatan veya seni böyle çok etkileyen bir satır var mı diye soracak olsam var mı bir cevabın şarkıda? Özellikle böyle bir, senin için böyle önemli bir satır.
1: Abi hayat okulundan bile çift dikişliyim.
0: Vay. Hayat okulundan bile çift.
1: Güzel. Çünkü benim normalde de okul hayatım pek iyi değil abi.
0: Evet.
1: Ya genelde problemler yaşadım. Çok okul değiştirdim. Çok sıkıntılar yaşadım. Okul hayatım biraz
0: karmakarışık.
1: Yani evet, eğitim hayatım pek iyi değil. Aynı zamanda normal hayatımda da bu şekilde pürüzler olduğu için hayat okulundan bile çift dikişliyim abi.
0: Güzelmiş, evet, güzel bir ifade oldu bu. Şimdi az önce tabii Büken'den bahsettik. Berk Arda Büken. Şarkının aranjesini yapan isim.
1: Evet.
0: Daha önce ağırlamıştık. O da çok başarılı. Uzun zamandır sen de çalışıyor zaten beraber en baştan bu yana. Ever Records'tan çıktı zaten bu parçada. İki farklı kuşağı aslında aynı şarkıda buluşturan bir parça bu. Güldüğüm Fotoğraflar. Ve klipten az önce bahsetmiştin. Batıkan Hita yönetmenliğinde İstanbul'un evet, farklı noktalarında çekilmiş.
1: Evet.
0: Arnavutköy'ü ve Çatalca'yı görüyorum ben. Doğru değil mi?
1: Valla ben gerçekten semtlerini
0: neresi
1: bilmiyorum.
0: Olduğunu bilmiyorum.
1: Evet, ben arabaya biniyorum abi ve set alanında iniyorum yani.
0: Aa, süper.
1: Nerede olduğunu çok bilmiyorum ama Çatalca mı demiştin?
0: Çatalca varmış.
1: Evet, olabilir. Çok uzak bir yere gittik.
0: Evet. Evet, Arnavutköy biraz tabii İstanbul'un yine nadide köşelerinden Arnavutköy'de ve Çatalca'da yine biraz daha
1: Beykoz'dan bir Trakya'da. Beykoz'dan özellikle çok uzak abi.
0: Evet, evet. Bana yakın ama ben o taraflarda Çatalca yakınım biraz daha. Güzel yerler, iyi yer seçmişsin.
1: Vallahi ekip sağ olsun abi.
0: Güzel. Ve Murat Kılıç da rol almış. Evet. Az önce bahsetmiştim, ünlü oyuncu Murat Kılıç da sahne aldı, şey, oyunculuk gösterdi.
1: Abi, çok klibinde. İyi oynadı abi, helal olsun Murat abi.
0: Değil mi?
1: Biz çok, zaten biz onun böyle kısa filmlerini falan hep izleriz abi. Severdik onu. Zaten böyle bir hikaye kim oynar diye düşündüğümüzde direkt aklımıza...
0: Ha, siz düşündünüz ve teklif götürdünüz galiba.
1: Tabii tabii, direkt aklımıza canlanan tip Murat abiydi. Yani sonra bazı kontaklar vasıtasıyla ulaştık kendisine. O da sağ olsun sevdi projeyi.
0: Güzel. Harika bir takım işbirliği, bir çalışması olmuş o zaman,
1: evet,
0: diyelim. Dinleyicilerimizin soruları var tabii bu arada, gelen mesajlar var. Melisa yazmış, albümdeki sözler eskiye göre daha da farklı artık demiş. Tarzı çok daha da değişti demiş. Albüm neyi anlatıyor diye bir ifade kullanmış. Yani eskiye göre değişti mi buradaki sözler,
1: yani,
0: tarzın?
1: Mutlaka değişmiştir abi, yani insanız, değişiyoruz.
0: Evet, günden güne değişiyor tabii, olabilir yani.
1: Mutlaka değişmiştir çünkü her dönem ruh halim aynı olmuyor. Dönem dönem yazdığım şeylerin de tarzları değişebiliyor bu yüzden. Ama bu albüm genel anlamda abi biraz depresif bir albüm yani. Soundların hepsi böyle Güldüğüm Fotoğraflar gibi arabeskimsi olmasa da genel anlamda depresif bir albüm. Zaten Geceye Günaydın,
0: evet,
1: isminden anlayacağımız gibi yani.
0: Daha çok gece mi yazarsın söz?
1: Tabii. Yani sabaha karşı gece, o zamanlar yazarım. Genel anlamda böyle. Ama albüm dediğim gibi depresif bir albüm. 8 şarkı var içinde. Biraz üzücü bir albüm ama insanları seveceğini düşünüyorum yani. Çünkü bu dönem böyle hissediyordum abi. Gerçekten hissettiğim gibi şeyler yapmak istedim. Yoksa mutlu şeyler de yapabilirdim ama tam kendimi çok mutlu hissetmiyorken de mutlu şarkılar yapmak istemedim yani.
0: Gerçek neyse o diyorsun yani aslında.
1: Evet abi.
0: Şimdi dinleyicimizin bir başka sorusu daha var. Şarkıları yazarken nasıl ilham alıyor? Bir tavsiye verir mi demiş. Sanıyorum kendisi de herhalde söz yazmaya çalışan bir dinleyicimiz. Tavsiye yani, verir mi demiş. Ne dersin?
1: Verebileceğim bir tavsiye yok abi. Bu ilhamın da nasıl geldiğini bilsem zaten istediğim zaman getiririm abi. Yani bir anda insanın içinde hani nasıl susarsın ve ben bir su içeyim dersin ya yani. Bunun gibi bir durum yani. Ben bir söz yazayım ya oluyorsun ya.
0: Biraz böyle matematiksel bir sanki
1: bir
0: plan
1: şeyler,
0: gibi, iş
1: şeyler
0: gibi
1: yazayım mı diyorsun ya. Bir şarkı bir şeye bakayım diyorsun ya. Bu anlık gelen bir hissiyat yani.
0: Evet, peki şarkı yazarlığında, söz yazarlığında ilham mı öncelikli, disiplin mi öncelikli sence? Hani ilham mı gelmesi gerekir yoksa abi, bir düzenli çalışmadan sonucunda mı yani çıkıyor?
1: İlham yoksa abi hiçbir şey yok bence. Bazı insanlar böyle düşünmüyor bu işi yapan, işte ben girerim stüdyoya, ilham yoksa da ben onu getiririm diyor da ben de o işler öyle yürümüyor abi. Ben duygularımla hareket ediyorum bu tarz işler yaparken, o yüzden ilham yoksa disiplin de yok abi.
0: Güzel. Tam az önce dediğimiz gibi gerçeklik aslında, evet, var senin hayatında bu noktada.
1: Yani istediğin kadar disiplinli ol abi, bugün şarkı yapasım yoksa ben bir hafta stüdyoda kalayım, çıkmaz ya.
0: Az önce gece çalışıyorum daha çok demiştin, gece yazıyorum diye. En iyi sözler bir gece mi geliyor?
1: Yani belki de bu bir alışkanlıktır abi. Gündüz de gelebilir ama ben genel anlamda hayatımda hep
0: çalışma saatlerinde orada yani evet. O kısımda olduğu için mi acaba?
1: Hep gece girdim stüdyoya. Ha. Yani saat 11'den 12'den sonra girdim yani. O yüzden böyle bir düzen yani. Bana o saatlerde geliyor.
0: Güzel. Tabii eminim daha çok şarkın vardı senin. Yayınlamadığın şarkılar var mesela. Çok, yaptığın çok. Da yayınlamadığın şarkılar var.
1: Abi zaten biz albümü böyle bir 30 demonun içinden falan seçerek çıkardık ortaya.
0: 30 şarkı içerisinde 8 tane mi seçtiniz?
1: Evet abi. Yani 15-20 şarkılık da bir albüm yapabilirdim ama birbiriyle uyumlu olup ve aynı duygulardan bahseden bir albüm olsun istedim yani. Soundlarda ufak tefek değişikliklere gittik ama genel anlamda duygusal olarak abi albüm yakın şarkılardan oluşuyor birbirine. Daha da arttırabilirdik ama arttırmamayı tercih ettik. Yani böylesi daha iyi oldu.
0: Güzel. Peki böyle havuzunda, stoğunda diyelim veya telefonunda, bilgisayarında böyle yarım kalmış şarkılar var mı şu anda? Başladın ama böyle yarıda şu an bekleyen.
1: Çok var abi.
0: Tamamlanmayı bekleyen var mı? Çok
1: fazla var abi. Vay. Çünkü ben şarkıları böyle bir şarkıya başlayıp onu bitirip yeni bir şarkıya başlamıyorum. Ben birçok şarkıya başlıyorum abi. Sonra bazen bu yarım bıraktığım şeyleri birleştirip bir şarkı haline getiriyorum falan. Böyle puzzle gibi oynuyorum onlarla.
0: Vay, güzel. Peki bir yerde mesela bir noktada o şarkıyı çöpe attın oluyor mu mesela bir
1: çok.
0: Yerde? O çok.
1: Çok. Ya yapıyorum abi. 3 gün stüdyoya giriyorum aynı şarkıya. 4 gün giriyorum. Diyorum ki artık yani demek ki bir yerde çıkmazı giriyorsun. İşte demek ki bu işte bir sıkıntı var yani. Ve bırakıp.
0: Onu kapatıyorsun artık.
1: Evet artık bırakıp yeni şeylere
0: yeni şarkıya
1: yöneliyor.
0: Vay. Peki tabi zor bir soru olacak ama şimdi birçok şarkım var. Hepsini seviyorsunuz zaten. Sevdiğin için yayınlıyorsun şarkı.
1: Hepsini sevmiyorum abi.
0: Öyle mi? O zaman şöyle bir sorum gelecek yani. En sevdiğin kendi şarkıların arasında en sevdiğin şarkı ne diye soracak olsam var mı mesela belirgin olarak bir şarkı
1: ya
0: izleyebilir
1: misin? Ya dönem değişiyor abi. En sevdiğim şarkı. Şimdi bu son zamanlarda albümün içinde bir iki şarkı var. Mesela albümün outrosu var. Hüzünler Benden Yana diye. Yani o şarkı belki çok genel bir kitleye hitap eden bir şarkı değil ama benim açımdan beni çok iyi anlatan bir şarkı olduğunu düşünüyorum. O şarkıyı çok dinliyorum bu aralar ama bundan birkaç ay önce Daha Kötü Ne Olabilir Ki'yi dinliyordum. Yani Daha Kötü Ne Olabilir Ki belki de benim yapıp en çok dinlediğim şarkım olabilir. Tabii o sert havası beni heyecanlandırıyor yani.
0: Güzel. Bunu öğrenmiş olduk. Güzel.
1: Eyvallah.
0: Peki son zamanlarda seni en çok ne mutlu ediyor diye soracak olursam. Tabii ki albüm yayınlıyorsun, şarkılar yapıyorsun. Onlar mutlu ediyordur. Sevenlerle buluşmak tabii seni mutlu ediyordur. Ama en çok böyle tabii o bir kıstas olduğu için en çok seni ne mutlu ediyorsun?
1: İş dışı mı abi?
0: İşle alakalı da olabilir. Sen...
1: Ya işte şu an albümü çıkaracak olmanın o sürecin heyecanı
0: o zaten
1: beni
0: var,
1: mutlu ediyor. Çünkü yeni bir şey koyacağım ortaya ve insanların buna ne tepki vereceğini izleyecek olmak beni mutlu ediyor yani. Ama bunun dışında günlük hayatımda kedim beni çok mutlu ediyor.
0: Güzel. Böyle kahkaha atmayı seven bir insan mısın peki?
1: Severim biraz... abi tabii. Severim. Güzel. Komikse gülerim abi.
0: Vay iyi. peki bu tabii... 6 yıldan bahsediyoruz. Öncesi de var. Birçok başarı geldi devamında. Yeni albüm de geliyor şu anda. Geldi. Bu başarıyla beraber böyle kaybettiğin bir şey oldu mu? Yani daha fark edilebilir bir şekilde bir kaybettiğin bir şey durum oldu mu? Yani bunlar geldi ama bu artık bundan mahrum kaldım dediğin durumlar oluyor mu mesela?
1: Tabii ki abi. Hatta bir şarkımda da bununla ilgili bir söz yazmıştım işte. Geldiğine sevindiğim her şeyi bir şey götürmüş diye.
0: Vay.
1: Bir sözüm var. Yani işte işler yapıyoruz. Karşılığında işte dinleyici, seven insanlar, fan, para vesaire şeyler kazanıyoruz ama bunları yaparken de bu arka tarafı bu işin çok stresli abi. Belki de ömrümüzden eksiltiyoruz yani. Çünkü çok stres, çok stres, çok stres bir yerde insanı depresyona sokabiliyor yani.
0: Doğru. Peki telefonla çok konuşmayı seven birisi misin?
1: Yok hiç sevmem. Hiç sevmem. Abi.
0: En çok konuştuğun kişi kim mesela telefonda?
1: Ya genelde mesajlaşırım. Aynen.
0: Genelde mesajla.
1: Aynen mesajlarımda bildirimi diyorsun. Kapalıdır abi. Ben girdiğimde geliyor. Genellikle böyle çok telefondan bir iletişimde olmayı sevmiyorum. Ama telefonla en çok konuştuğum kişi yine arkadaşlarımdır. O da neredesin şuradayım tamam geliyorum kadar kısa şehir.
0: Güzel. Mesela Büken'de nasıl iletişiminiz?
1: Sen neredesin?
0: Genelde o mu?
1: Buradayım. Tamam.
0: Güzel. En çok o mu mesaj atar mesela? Sen mesaj atarsın.
1: Yani hiç hesaplamadım yani. Abi ama bilmem yakındır ya.
0: Yakın.
1: Aynen yakındır yani. 50-50 diyelim.
0: Güzel. Peki böyle bazı zamanlar böyle hiç ya ünlü olmasaydım dediğin zamanlar oluyor mu hiç mesela?
1: Olmuyor abi.
0: Olmuyor. Güzel.
1: Olmuyor. Ben mutluyum abi.
0: Harika. Dinleyicilerimizin bazı soruları var. Ondan sonra bir kısa bir araya gideceğiz. Evet şimdi bu Melo adlı bir dinleyicimiz yazmış tabii ki onu
1: tanıyorum.
0: Öyle mi?
1: Evet. Melo. Fan sayfaları falan var abi.
0: Evet. Fan sayfadan giriyor galiba. İşte bunları tek bir sözle ifade edecek olsaydı ne söylerdi diye bir ifade kullanmış ve sözleri yazmış. Bir numarada Eva Records var. Evet tek bir sözü nasıl ifade edersin? Eva Records.
1: Eva Records.
0: Eva Records.
1: Vallahi abi bağlılık derim ya.
0: Bağlılık.
1: Evet.
0: Uzun zamandır beraber çalışıyorsunuz değil mi ekiple zaten?
1: Evet. Yani artık abi tırnak gibi olduk.
0: Tamam bir takımsınız.
1: Takımız.
0: Güzel.
1: Real Madrid gibiyiz abi.
0: Süper. Yıldızlar topluluğu. Şimdi diğer kısımda Emre abi demiş. Emre abiden. Emre abi derken kimi kastediyor bilmiyorum ama sen bilirsin galiba.
1: Bilirim. Emre abi bizim yapımcılarımızdan birisi abi. Onu da çok severiz abi. Ona da sevgi diyebilirim. Sevgi, saygı.
0: Sevgi, saygı, evet. Peki kedin için Hürrem mi adı kedi?
1: Evet.
0: Yazmış buraya. Hürrem, kedinin için tek bir sözle nasıl bir ifade kurarsın?
1: Valla terapi diyebilirim abi.
0: Terapi.
1: Evet.
0: Güzel. Peki fanlar yazmış tabii. Fan sayfandan gelen dinleyiciler var. Fanlar için nasıl bir ifade kullanırsın? Tek bir sözle yine.
1: Valla abi onlar için de ne diyebilirim? Onlar için de bağlılık diyebilirim
0: bağlılık.
1: Abi. Çünkü ben gerçekten hiç yokum internette. Hmm. Kendimi hep gömerim. Kaybolurum yani. Bir şeyler paylaşırım, şarkı çıkarırım. Bu şarkılar bir şekilde izlenir. Dinleyiciye buluşur ama ben kendim ortadan kaybolurum yani. Hmm. Ona rağmen beni bekliyorlar böyle. Sağ olsunlar.
0: Hazır kıtı onlar hep o da hazır
1: onlar,
0: yani her zaman.
1: Sağ olsunlar.
0: Süper. Son kelimesi de İstanbul.
1: Abi İstanbul'u tam anlamıyla seviyorum diyemem. Yani İstanbul karışık diyebilirim abi.
0: Karışık.
1: Evet.
0: O, evet zaten belli. Tescillendi artık karışık oldu da.
1: Yani her anlamda karışık.
0: Her anlamda diyorsun.
1: Tabii. Hmm. Bir gün seversin bir gün sevmezsin. İnsan her yerde insan. Her yerde araba her yerde korna.
0: Hmm.
1: Bir yerden sonra.
0: Yani uzakta kalınmıyor İstanbul'dan. Hani,
1: evet.
0: Ya, ya,
1: gelmezsen olmuyor abi.
0: Yokluğu ayrı bir dertli derler yani.
1: Evet.
0: Öyle bir şehir yani. Abi. Ama güzel şehir ya. Ben geçtiğimiz
1: tabii
0: haftalarda
1: turistsen güzel şehir abi.
0: Gezersen güzel değil mi? Tabii. Güzelliği evet hayran bırakıyor hakikaten dünyanın nadir değerlerini. Geçtiğimiz haftalarda ben de şehir dışına tatile gitmiştim. Bir hafta kadar. Sonra döndüğümde hakikaten İstanbul'u özlediğimi fark ettim görünce
1: evet,
0: bir anda.
1: Evet, böyle bir
0: ama yaşayınca da ayrı bir tabii kaosu var her zaman yani.
1: Her zaman abi. Çünkü yani 5 kilometrelik bir yere 2 saatte gittiğinde anlıyorsun İstanbul'un tam olarak ne olduğunu. Yani.
0: Evet. Bir sorumuz daha var. Onu da alalım. Ondan sonra araya gideceğiz. Ömer sormuş bu soruyu da. Konserler ne zaman başlıyor demiş.
1: Vallahi abi albümden sonra bakacağız.
0: Albümden
1: şimdi
0: sonra.
1: Bir üretim sürecine girdim. Şimdi ben bir şeyleri abi kendim adıma, kendi öz tatminim adıma tam başarmadan sahaya inmek istemiyorum. İşte böyle kulüplerde vesaire yerlerde de
0: çıkmak istemiyorsun.
1: O yüzden kendim adıma koyduğum bir skala var. Buralara ulaşana kadar tam anlamıyla sahneler yapmak istemiyorum. İşte bu albümden sonra düşüneceğiz, bakacağız.
0: Planda var aslında.
1: Planımız da var. Tabii.
0: Ama her şey tam olunca, hazır olunca diyorsun sen başlayacaksın.
1: Tabii abi ben şimdi bu saatten sonra çok fazla rakamlar yaptık. Bu rakamların peşine insanlara iyi olmayan bir şey vermek istemiyorum.
0: Evet.
1: O yüzden her şeyi inceleyip sık dokuyoruz abi. Albümden sonra bunlarla ilgileneceğiz yani.
0: O zaman güzel bir konser turu veya güzel bir sahneler olacak diye anlıyorum
1: i̇nşallah,
0: ben yani.
1: İnşallah.
0: Tam dolu dolu plan program onu gösteriyor. Aynı soruları çünkü birçok dinleyicimiz sormuş. Meryem de sormuş mesela yine çok özledik kendisini konser vermesini bekliyoruz diye. İşte cevabını Doğu birebir vermiş evet. oldu.
1: Benim gömüyorum kendimi abi bir süre sonra böyle.
0: Süper. Şimdi izninde kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra kaldığımız yerden sohbetimiz devam edecek Doğu. Evet Radyo D'de Doğu Svek konuğumuz. Az sonra buradayız ayrılmayın.
2: Via Karavan'ın sunduğu Stüdyo'da devam edecek. Via Karavan. Radyo D.
3: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Benzin, mazot, doğalgaz ve su fiyatları arttığında yapacak bir şeyimiz maalesef yok. Ama elektrik fiyatları arttığında yapacak bir şeyimiz var. Elektrik zamlarına karşı kendinize koruyucu önlemler alıp kendi elektriğinizi güneşten üretebilir, kullanabilir ve tüketim fazlasını ilgili tedarik şirketine geri satabilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu. Radyo D.
4: Reklam. Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle. Pilot Garaj
5: Şoto Ekspertiz. Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi iklim sayı yetkili satıcılarında. Pilot Garaj
6: Şoto Ekspertiz. Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
7: Reklam. Radyo
2: D. Via Karavan'ın sunduğu Stüdyo'da devam ediyor. Via Karavan.

0: Burası Radyo T, hayatın içinde her zaman seninle ve Stüdyo T programımızda Doğu Sivek konuğumuz ve sohbetimiz kaldığı yerden devam ediyor. Ve az önce de tabii daha kötü ne olabilir ki adlı şarkıya kulak verdik. Az önce bahsetmiştik sohbetimiz arasında Doğu'nun en sevdiği şarkılarından bir tanesi, o yüzden biz de çaldık. Bir kez daha. Evet, bir kez daha tabii radyosunu yeni açanlar için hatırlatmış olayım. Doğu Sivek'in yeni albümü Geceye Günaydın ve bu albümünden de çıkış şarkısı Güldüğüm Fotoğraflar. Kamil Arakkor'la beraber bu şarkıyı seslendirdi. Ve son günlerde sıkça çaldığımız parçalardan bir tanesi. Hatta geçtiğimiz haftalarda bizim keşfet listemizde de yer almıştı. Dinleyenlerimiz aşinadır. Bir kez daha bahsetmiş oldum. Ve bu albüm ve şarkı özelinde bugün Doğu Sivek'le bir araya geldik bir kez daha. Hem tabii ki bu albümü ve şarkıyı konuşuyoruz ve bir yandan da tabii ki hayatına dair de önemli ipuçları ve notlar almaya devam ediyoruz program esnasında. Birçok şey öğrendik sorularla. İyi oldu. Şimdi kısa kısa sorular sormak istiyorum sana.
1: Olur.
0: Sen de kısa cevap verebilirsin veya uzun cevap verebilirsin yani.
1: Olur abi.
0: Tek kelimeyle ya işte dediğimiz bir kere kısa cevap da verebilirsin. Gece mi gündüz mü? Mesela tercihin olsa.
1: Gece.
0: Sanıyorum gece. Az önce bahsettiğimiz üzere geceleri çünkü çalışmayı seviyorsun. Kahve mi çay mı?
1: Kahve.
0: Stüdyo mu sahne mi?
1: Stüdyo abi.
0: Stüdyo. Hayatın çoğu orada geçiyor galiba.
1: Evet. Ya o üretim mutfak aşaması daha çok hoşuma gidiyor.
0: Güzel. Yine az önce konusu geçmişti. İstanbul mu yoksa başka bir şehir mi?
1: Bazen İstanbul, bazen başka şehir abi.
0: Vay. Güzel, biraz böyle politik bir cevap oldu.
1: Ama işte böyle, gerçekten böyle.
0: Gerçekten yani. Ama gerçeklik var, evet. Yaz mı kış mı?
1: Abi üşümek, terlemek de iyidir, kış.
0: Kış diyorsun, vay güzel. Eski aşk mı yoksa yeni başlangıç mı?
1: Yeni başlangıç.
0: Yeni başlangıç. Sessizlik mi, yüksek ses mi?
1: Yüksek ses.
0: Yüksek ses. Aa, şaşırdım. Ben sessizlik diyeceksin sanmıştım bir anda.
1: Yok, yüksek ses.
0: Yüksek ses. Plan yapmak mı yoksa spontane yaşamak mı?
1: Plan yapmak.
0: Plan yapmak. Telefon mu kitap mı?
1: Telefon. Maalesef.
0: Hayatımızın.
1: Yalan konuşamam abi.
0: Önemli parçası oldu telefonlar artık her yerde tabii ki. Her konuda. Peki en son dinlediğin sanatçı?
1: Gelirken Moda Güzel dinledim.
0: Moda Güzel.
1: Ondan önce de Şampol dinledim abi.
0: Vay. Güzel. Hem uluslararası hem uluslararası içerisinden. Evet, güzel bir seçimler. Moda Güzel. Yeni şarkıları var mı Moda Güzel?
1: Var, çıkardılar bir iki tane.
0: Vay, güzel.
1: Evet.
0: Şampol'un da sanıyorum eski şarkılarını dinledim. Nasıl devamını hatırlayamadım, evet. Şampol mu diyorsun?
1: Şama gibi.
0: Onların böyle klasik başlangıcı var şarkılarında, böyle klasik.
1: Garip bir İngilizcesi var ya.
0: Garip bir şeyle.
1: Evet. Çok sarıyor beni.
0: Vay. Bir dönem evet neydi ya? Acayip bir, hani Türkiye'de abi. Çok seviliyordu onlar, evet. Harika. Dinleyicilerimizden gelen birçok soru var. Bazılarını hemen sana yönlendirmek istiyorum. İşte konserle alakalı tabii çok soru var. Onları az önce cevaplamıştı Doğu. İşte yeni albüm bittikten sonra özel bir planlamayla dolu dolu bir sahne tabii yapacak. Onun müjdesini verdi az önce. Onunla ilgili çok soru var. Antep mesela. Antep'ten soru gelmiş. Antep'e de gelecek mi diye.
1: Vallahi konser. İnşallah abi. Şu an bir şehir şey yok.
0: Daha henüz belli değil onlar.
1: Çünkü albüme odaklandık. Albümümüzü çıkarıp sonra önümüze bakacağız diye.
0: Yine bir dinleyicimiz şunu soruyor. Azer Bülbül'ü çok sever demiş Doğu. Sever misin?
1: Severim.
0: Kendisinin bir şarkısını ileride cover yapma şansı var mı diye bir soru var. Veya düet şeklinde veya mix gibi olabilir mi diye bir sorusu var.
1: Cover yapamam abi. Çünkü Azer Baba'nın şarkılarını Azer Baba gibi söyleyemeyiz yani. Onun kendine has
0: bir tarzı var.
1: Falan.
0: Evet.
1: Ya ben öyle coverlayamam o şarkıları. Ama bir Azer Bülbül düet şeyi geldi. Bize aynen bir şarkı seçelim falan muhabbeti oldu. Azer Bülbül'le böyle bir ortak bir şey yapılabilir. Böyle bir fikir vardı yani.
0: Güzel. O zaman bunu da evet, müjde gibi verebiliriz aslında. Var
1: tabii böyle, ama bir zaman veremem abi. Hani albümden belki aylar sonra falan yani.
0: Bir sorumuz daha var. Doğu Sivek için sorum şu demiş. Öncelikle çok seviyoruz kendisini, bilsin demiş.
1: Sağ olsun.
0: Ordulu olduğu için kendinde en sevdiği huyu nedir diye sormuş. Çok enteresan bir soru. Ordulu olduğu için böyle bir kendine has sevdiğin bir huyu var mı memleketten gelen?
1: Yani kendime has sevdiğim huylar Ordulu olduğum için mi? Zannetmiyorum abi. Ben şeyim abi, mesela bugün atıyorum, hı-hı, beni yanlış anlama, senden hoşlanmazsam sana bunu direkt senden hoşlanmadım diye söyleyebilirim yani. Bu uyumu seviyorum. Yalan konuşmayı sevmem. Hı. Dürüstüm abi. Bu dürüstlüğün sonu nereye gidecekse de gitsin yani.
0: Vay güzel. Doğru cevaplar geliyor. Harika. Az önce bir soru sormuştum ama en son dinlediğin sanatçı ne diye. Yine ona benzer bir soru var. Kendi şarkıları dışında son zamanlarda en çok dinlediği isimler veya playlistinde en çok gördüğü isimler nedir diye bir soru var.
1: Yani kendi şarkılarımı zaten yaparken abi 1000 defa dinlediğim için çıktıktan sonra çok dinlemiyorum. İşte böyle nadiren çıkardıktan aylar sonra falan bir dinleyeyim ya falan oluyorum. Ama genel anlamda abi Eminem çok dinliyorum.
0: Eminem.
1: Tabii. İşte bu 8 Mile filmine yaptığı, evet, soundtrack var. Onu çok, çok dinliyorum. Evet. Altyapısı falan harika. Sean Paul dinliyorum.
0: Evet, altyapıcı bahsettik şu an.
1: Weekend dinliyorum abi. Türk de dinliyorum tabii. İşte bazen Türkçe rapçilerden de hoşuma giden işler çıkıyor abi. Onları da dinliyorum yani. Uzi'nin son albümündeki bir şarkı hoşuma gitmişti. Timsahlar sanırım. O da iyiydi. Bu karışık abi yani. Arabesk dinliyorum.
0: Bir ara şöyle bir şey demişsin, doğru mu? İngilizce öğreniyorum. İleride İngilizce, yabancı dilde şarkılar yapmak istiyorum demişsin.
1: Abi evet, öğreniyordum. Başlamıştım ama şu sıralar saldım yani, yalan.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: İşlerden tabii, albümden dolayı.
1: Ya işte biraz abi aslında bahane bunlar yani. Ben saldım yani.
0: İşte bak, doğum işte adam.
1: Saldım yani. Evet.
0: Rahatça keşke, söylüyor yani.
1: Keşke saldım. Salmasaydım. Evet. Ama tekrar düşünüyorum. İngilizce öğrenmek zorundayız abi artık. Yani.
0: Peki ya, öğrendiğin zaman bir şarkı yapacaksın galiba. Böyle planın mı var?
1: Ya tabii deneyeceğim. İngilizce soundlu trap şeyler deneyeceğim yani. Tabii.
0: Güzel. Zaten yabancı şarkıları dinliyor musun? Az önce örnek tabii verdin. Şampollar, Eminemler, Weekendler.
1: Evet.
0: Güzel. Şimdi biraz daha böyle yine bir kelime söyleyip karşında ne diyeceğini merak ediyorum. Tabii bunu çok az önce de yaptık ama yine benzer bir şekilde. Acaba bu senin için ne ifade eder bu sözcükler diye merak ettiğimiz için yazdık arkadaşlarla.
1: Evet abi.
0: İstanbul az önce ele almıştık ama yine ilk kelimemiz burada İstanbul'muş. İstanbul deyince bir kelimeyle ilk aklına gelen trafik. Şey diyesek mesela, trafik mi geliyor?
1: Evet,
0: trafik. Trafik. Aşk deyince mesela ilk aklına gelen kelime.
1: Yalan abi.
0: Yalan. Başarı deyince mesela.
1: Başarı güzel abi.
0: Çocukluk.
1: Çocukluk özleniyor. Güzel abi. Özlüyorum yani.
0: Mesela gidip gelir misin orduya? Az önce ordudan bahsettim.
1: Tabii ailem orada yaşıyor. Orada. Abi. Tabii annem babam orada yani. Yani gidebildiğim vakitlerde gidiyorum yani.
0: Güzel. Anne desek. İlk aklına gelen.
1: Yani anne.
0: Onu da aslında bir kelime sığdıramayız ama yani.
1: Evet abi. Anne baba bunlar.
0: Evet.
1: Büyük kavramlar yani.
0: Para diyeyim o zaman.
1: Yani abi araç diyelim.
0: Araç. Hayran. Deyince az önce aslında bağlılık demiştin sen.
1: Evet abi. Yani.
0: Benzer bir soru olmuş oldu yine. Geçiyorum bunu. Gece desem mesela.
1: Günaydın derim abi.
0: Günaydın. İşte bu harika. tatil desem.
1: Valla çok tatil yapan biri değilim. Ama gittiğimde de arkadaşlarımla falan eğleniyorum. Güzel abi, tatil de güzeldir ama ben çok gidemiyorum bu aralar.
0: Tabii işte, ama var mı bir anda kafanda bir müsait zaman olursa
1: yani
0: gidelim?
1: Yani bilmiyorum, bu sene yazı kaçırdım gibi düşünüyorum artık, işim falan belki.
0: Sosyal medya desen mesela, oraya bir kelimeni nasıl açıklarsın? Aklına gelen.
1: Çöplük.
0: Çöplük, vay. Hakikaten son yıllarda biraz farklılaştı değil mi? Oradaki hani bir kaos da var abi çok yani, fazla yani.
1: Haber görüyorsun, doğru değil. Bir şey okuyorsun, doğru değil. Bir şey görüyorsun, yapay zeka.
0: Evet.
1: Yani artık internet koca bir...
0: Aynen öyle. Biz artık aslında yani. Kurum olarak da sosyal diye ifade de kullanmıyoruz aslında. Yani şimdi burada böyle yazdık ama genel ifade tanım olduğu için sanal diyoruz. Yani sanal bir ağ orası, sanal bir medya.
1: Hakikaten... Ya tabii güzel yanları yok mu? Tabii ki var. İşte insanlara ulaşmanın en kısa yöntemi evet. Ama... Bunları bir kenara koyarsak koca bir çöplük yani.
0: Evet. Yapay zekadan az önce bahsettim. Mesela yapay zeka hakkında ne düşünüyorsun? Ne merak ediyorum abi.
1: Abi yapay zeka hiç karşı değilim bu arada yani. Doğru doğru yerlerde kullanılırsa, doğru işlerde kullanılırsa tabii ki çok iyi bir teknoloji yani.
0: Yani biz, avantajları olduğu gibi tabii dezavantajları da illaki
1: yani biz mesela ama. Bir klip çekiyoruz ama evet. Klipte ufak rütuşlarda yapay zekalar kullanıyoruz. Atıyorum işte ortamda yerde bir şey kalmış atıyorum. Kablo kalmış, o kalmış, hı-hı, bu kalmış sette. Bunları yapay zekayla artık silebiliyoruz yani daha, hı-hı, kusursuz bir görüntü elde edebiliyoruz. Ama komple klibi de gidip yapay zekaya çektirmiyoruz abi. Hı-hı. Bunu böyle işine yardımcı gibi kullanırsan çok iyi bir şey.
0: Ama tamamen verirse kuruyor.
1: Ama tabii her şeyini ona yaptırırsan senin ne anlamın kaldı ki yani.
0: Doğru. Peki müzikal anlamda yapay zekanızı tabii son yıllarda görüyoruz. Önümüzdeki yıllarda biraz daha sanki daha da artacak gibi bunlar. Müzik dünyasına yansımasını nasıl görüyorsun yapay zekanın?
1: Ya ben kullanıyorum abi mesela, hı-hı, müziğimin içinde yapay zeka yardımcı olarak kullanıyorum yanında. Ama şöyle kullanıyorum mesela, atıyorum gecenin 5'inde bir şarkı yaptım abi, evimdeyim. Hı-hı. İşte girip stüdyoya onu hızlıca bir demoya çevirme şansım yok abi, saatler harcamam lazım. Yapay zekayı şöyle destek alıyorum. Yaptığım mesleği yapay zekaya mırıldanarak, hı-hı, onu bir demo haline getiriyorum. Sonra stüdyoya gidip bunu kendimiz yapıyoruz yani. Ama, hı-hı, anlık bir aklıma gelen şeyi demoya çevirme konusunda kullanıyorum, hı-hı, yani.
0: Hı-hı. Güzel. Yani avantaj kısmı tabii ki var. Biz de bunu zaten hani bir kenara atmıyoruz. Ya, yayınlarımızda bahsediyoruz çoğu zaman bu konular açıldığı zaman. Tabii ki sonuçta bir teknoloji, bir bilgisayar programı gibi düşünelim. Hani bir yardımcı olan unsurları var ama tamamen tabii ki her şeyi ona yaptırmakta biraz insanı da
1: tabii canım ya,
0: tembelleştirebilir, köreltebilir. Yapay bir şeyler ortaya çıkması da tabii duyguları da götürebilir.
1: Belli bir yerden sonra insana benliğini sorgulatabilir abi. Ha. Ben niye varım ki yani?
0: Her şey olabilir.
1: Her şey bu yapıyorsa o yapsın, bilgisayar mı izledi?
0: Doğru. Şimdi Berk Arda Büken'de tabi uzun yıllardır çalışıyorsun beraber. Çok da sanıyorum vakit geçiriyorsunuz galiba tabii ki stüdyoda olduğunuz için.
1: Evet evet.
0: Onunla ilgili birkaç böyle soru dedim sorayım. İkinizi böyle yan yana alırsak hanginiz daha romantik?
1: Berk.
0: Berk daha romantik.
1: Evet.
0: Vay. Kim peki daha çok inatçı?
1: İkimiz de çok inatçıyız. Ama, hmm, ben daha ağır basabiliyor olabilirim ya. Ben
0: İnat konusunda.
1: Evet. Hmm. Berk bir yerde tamam olur da ben zor abi.
0: Kim daha çok geç kalan isim?
1: Berk. Pardon.
0: Berk.
1: Evet, ben çok dakiktirim abi. Ben bir yerde saat 1'de olacaksam 1'de orada olurum ya.
0: Kim peki daha çok dağınık ben aranızda? Sen. Bu soruyu az önce sormuştum ama kim daha çok mesaj atar diye 50-50 demiştin yarı yarı yarıya.
1: Evet, yarı yarıya.
0: İkiniz de aslında çok seviyorsunuz, mesaj atıyorsunuz yani.
1: Tabii tabii, ben bütün arkadaşlarımızla evet, abi.
0: Kim daha çabuk sinirlenir?
1: Ben.
0: Sen.
1: Evet.
0: Vay. Güzel, bu soruları da tamamlamış
1: Berk
0: olduk.
1: Berk yapı gereği sinirli bir adam değil abi. Berk daha...
0: O biraz hani sakinlik var onda, evet, öyle biraz. Sende biraz da gerçekçilik var, onu anlıyorum yani. Bir şey olduğu zaman direkt belirtme isteği var sende. Onu ben söyleyeyim.
1: Berk bir aranje yapıyor abi. Bu benim hoşuma gitmiyorsa bu çok kötü olmuş, hmm, diyorum yani. O da bozuluyor biraz ama sonrasında gönlünü alıyorum. Oğlum hani seni kötülemiyorum ama bu bizim işimiz falan.
0: Güzel. Yine bir yerde bir ifade kullanmışsın. Popçu olmasaydım topçu olurdum demişsin diyor dinleyici. Var öyle bir şey demiş miydin öyle bir ya, şey?
1: Şimdi kendimi tam popçu gibi görmüyorum.
0: Yani müzikle alakalı olmasaydın
1: şey
0: popçu olurdum
1: abi, tuvalet şey kağıdı sektirmiştim bir tane videoda.
0: Ha, oradan geldi.
1: Oranın üstüne de popçu olacaktım, topçu oldum yazmıştım herhalde onu diyor.
0: Güzel. Hangi mevkide oyuncu olurdu ya, futbolcu olmak hani olsaydı, futbolcu olsaydı? Hangi...
1: Oynadım abi. Yıllarca oynadım.
0: Oynadın mı? Ha?
1: Evet abi. Ya ben forvet arkası oynuyordum veya oyun kurucu oynuyordum. İşte veya 5 numarada oynamıştım vardı. Daha çok orta saha, ofansif orta saha falan ya.
0: Güzel. Peki en son yerde bıraktığımız Dünya Kupası'nı nasıl değerlendiriyorsun?
1: Vallahi Messi harikaydı.
0: Öyle mi?
1: Öyleydi abi. Yani 8 gol mü attı?
0: Goller konusunda evet. Son maçlarda da bayağı evet.
1: Arjantin çok kötüydü. Final maçında kötüydü ama olabilir abi. Babasını kaybetti o da.
0: Evet, tabii milli takımda biraz da gruptan çıksaydı, ilerleseydi biz de çok mutlu olacaktık ama biraz
1: ya
0: böyle...
1: Oraya ya, hiç girmedim ya, abi. Biz, bizim için iyi ya, bir Dünya Kupası değil
0: evet,
1: ama.
0: Yara böyle buruk şekilde izledik maçları yani.
1: Olsun
0: keşke
1: abi,
0: biz de olsaydık.
1: Canları sağ olsun.
0: Evet. Şimdi izinle saatimiz 15.48. Yine çok minik bir ara vereceğiz. Çok minik ara vereceğiz. Sonrasında son bölümü tekrar geliyoruz buraya. Son kapanışımızı yapacağız. Doğu Sivek'le birazdan tekrar buradayız. Sakın bir yere ayrılmayın.
2: Via Karavan'ın sunduğu Stüdyo D devam edecek. Via Karavan. Radyo D.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
4: para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.104 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.77, euro 55.21'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.732, çeyrek altın 11.416 liradan alıcı buluyor.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk,

0: avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Mutlu yıllar, yataşla mutlu yıllar.
4: Siz en iyisi bu sıcaklarda kendinizi yataşa bırakın. Serinletici etkili Coolwool yatakta %10 indirim, 3 kat serinletici etkili Black Ice yatakta ise yastık hediye fırsatını kaçırmayın. Son gün 31 Ağustos.
3: Yataşla mutlu uykular.
5: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
6: Reklam.
7: Radyo D.
8: Via Karavan'ın sunduğu Stüdyo D devam ediyor. Via Karavan.
9: Burası Radyo T, hayatın içinde her zaman seninle ve Doğuş Sevek'le sohbetimiz kaldığı yerden devam ediyor ve son kapanış bölümündeyiz ve tabii ki hem albümü hem de şarkı konuştuk hem de özel hayatına dair birçok sorularımızla Doğuş Sevek'ten bilgiler aldık. Biliyorsunuz albümden ilk çıkışı Güldüğüm Fotoğraflar adlı şarkısı oldu. Gece Günaydın albüm adı ve bu aralar tabii ki dolu dizgin yine Doğu Sivek üretimleriyle bizi buluşturmaya devam ediyor. 5-6 yıl demiştin Doğu bu profesyonel müzik kariyerinde geride bıraktın 5-6 yıl. Peki 5 yıl sonra bir 5 yıl daha düşün. 5 yıl sonra insanlar Doğu Sivek'i böyle nasıl anlatsın istersin öyle bir... Düşünürsen mesela.
10: Abi öncelikle 5 yıl sonra var olmak isterim.
9: Yani. Önemlisi en başta diyorsun. Evet. Yani. Var olmak zor değil mi? Ben çok da
10: kesinlikle.
9: Bu rekabetçi ortamda bu canım, dünyada abi, artık kolay değil yani.
10: Hızlı tüketiliyor her şey abi. İşte insanlar böyle Reels'lardan 15 saniyenin üzerindeki şeyler artık tahammül edememeye başladı yani. O yüzden bundan 5 yıl sonra bile yaptığın iş dinleniyorsa bu gerçekten büyük bir iş. Hele bu dönemde yani. O yüzden bundan önceki yaptığım şarkıları mesela hala belli bir kesim tarafından dinlendiğini görüyorum. Bu benim için güzel bir motivasyon kaynağı. Bundan 5 yıl sonra da bugün yaptığım işlerin tekrar dinlenecek olması beni mutlu eder yani.
9: Güzel. Peki tüm hayatımı düşünürsek böyle müziğe başladığın ilk günden bugüne düşündüğümüz zaman bu zamana kadar bir film olsa bu hayatın... Filmlerinde soundtrackleri vardır.
10: Evet.
9: Klasik. Senin için mesela o soundtrack şarkı hangi şarkı olurdu?
10: Vallahi çok sevdiğim soundtrackler var abi. Ben 2-3 tane söyleyeyim istersen.
9: Tabii ki.
10: Şimdi Interstellar'ın soundtrack'i çok iyi. O piyanolu.
9: Böyle orkestra müzikleri neler seviyorsunuz?
10: Tabii o çok iyi. Sonra Karayip Korsanları'nınki.
9: Oo, efsanedir o ya. Süper. Değil mi?
10: Tabii Godfather zaten abi. Daha söylerim 20 tane falan. Aa. Söylerim ya ama bu üçü çok iyi.
9: Evet. Bence de çok iyi. Ben de çok severim soundtrackleri. Özellikle Karayip Korsanları o cello mükemmel değil mi ya? Neden olmasın? Belki senin bir filmin olur yani diye düşünüyorum ben. Neden olmasın?
10: Biz abi ya filmde oynamam herhalde.
9: Hani böyle. Kendine böyle mesela az önce örnek verdin Eminem'den 8 Mile dedin ya mesela. Evet. Öyle bir film filmi olsun ister misin mesela?
10: Ama o kadar şalkantılı bir hayatım yok yani. Ha. Yani 8 Mile gibi işte karavanlarda yaşamalar falan Eminem gibi. Böyle dramalarım yok yani hayatımda. Daha sakin ben. Kedimle oynayacağım mı çekiliriz filmle. Aynen. O yüzden kendim bir filmle oynamayı düşünmüyorum ama biz böyle bu senaryolar falan yazıyoruz. Böyle enteresan senaryolar yazıyoruz. Bunları ileride bir dizi film haline getirmeyi planlıyoruz. Çok konuşuyoruz da aramızda. Hatta Murat abiyle de görüşmüştük bu konuları. Bir bölüm oynar mısın falan. O da oynarım dedi. İşte ileride böyle bir dizi planım hayalim var yani.
9: Güzel. İnşallah bekliyoruz biz o zaman merakla. Albümün... Şimdi ilk çıkışı Güldüğüm Fotoğraflar. Peşinden böyle gelecek mi? Sırasına mı gidecek şarkılar?
10: Abi sanırım yani son dakika bir pürüz olmazsa albümü komple çıkarmayı düşünüyorum. Hı hı. Ama belki işte insanların çok beklediği bir şarkı vardı. Ona önden verip sonra albümü komple çıkarabiliriz.
9: Hangi şarkı acaba o? Yangın Yeri mi?
10: Evet, evet. Çok evet, soru
9: çok var. Soran var şu an evet, WhatsApp üzerinden evet. De Yangın Yeri.
10: Ya bayağı soru, bana da soruluyor abi. İşte bir aramızda son bir istişare yapacağız. Şu an albümüm zaten mix aşamalarında falan. Yani çok az işleri kaldı. Onlar da yakında bitecek. Albümü çıkaracağız sonra. Yani çok ufak tefek işleri kaldı. bir son istişare yapıp insanları duyuracağım yani sosyal medya hesaplarımla falan haber vereceğim.
9: Güzel. Peki yine klip gelecek mi albümden diğer şarkılara da? Var mı planda öyle bir
10: şey? Şöyle abi, zaten işte o yangın yerinin ve albümdeki birkaç işin klibini ben zaten çektim yani, bayağı oldu. Hı-hı. Bunlar duruyor. Bir iki tane klibi çekilmemiş iş var ama ben hepsine bir şeyler çekeceğim yani. Klipsiz iş bırakmayacağım.
9: Güzel. Geceye günaydın. Toplamda 8 parçanın olduğu albüm olacak. Evet. Hatırlatmış olalım dinleyenlerimizi. Evet. Yakında ama bu belirsizlik ortaya kalkacak. Şu an herhalde bir düşünce aşamasısınız. Yani. Işte sıra sıra mı verelim?
10: Bir strateji planların içindeyiz abi. Hı-hı. Ama yakın zamanda bunları da bir sonuca bağlayacağız yani.
9: Evet. Totemleri var mı diye sormuş bir dinleyicimiz. Var mı totemleri? Yani hani şarkı böyle yayınlama vardır mesela.
10: Dinletmem abi.
9: Şarkı şu zaman çıkartayım, yok şu zaman vermeyeyim gibi böyle bir şeyler
10: var mı? Yok öyle yani? Şeylerim yok. Öyle retrolardır, aylardır, günlerdir, bunları da takılmam abi ama. Dinletmem abi. Ekip dışı anneme babama bile dinletmem.
9: Valla. Bir sır gibi saklıyorsun yayınlamak.
10: Çıkınca dinleyin diyorum.
9: Ben de soruyorum az önce ilk kime dinletiyorsun şarkını diye. Cevabını almış olduk. Ekip içinde kalıyor aslında. Ekip dinliyor şu an. Evet, evet. İlk onlar dinliyor. Sonra hepimiz aynı anda dinliyoruz.
10: Evet.
9: Güzel. Peki şimdi albüm de tabii şu anda o serüven devam ediyor. Yeni şarkılar gelecek, albüm gelecek. Ondan sonraki hedef ne? Var mı bir gelecekte bir plan? Ya da proje diyelim ya da farklı bir.
10: Yani işte dediğim gibi abi bu Azer Bülbül tarafından bir iş olabilir. Bunları konuşmuştuk. Bir şarkı seç falan olmuştu. Bunun dışında tabii solo kendi has işlerimi de yapmaya devam edeceğim yani. Çünkü ben mesela bazı şarkılar yapıyorum abi. Şimdi her şarkı her kitleye hitap etmiyor.
9: Doğru.
10: İşte mesela güldüğüm fotoğraflar belki her kesime hitap edebilecek bir şarkı ama benim kendi yaptığım niş işlerim var. Çok sert. İşte herkese hitap edecek işler değil ama ben bunları da çıkarıp bunların da yani ulaşacağı kitleye ulaşmasını istiyorum yani.
9: Güzel. Şimdi fanlardan çok özel sorular geliyor arka arkaya. Bir soru var ama.
10: Ne gibi abi?
9: Burada biraz böyle bir mücadele var gibi anladım ben. Beğendiği fan hesapları hangisi demiş. İsimlerini söylerse mutlu oluruz demiş. Böyle bir beğendiğim fan sayfa.

0: Zaten az önce de bahsetmiştim, hani böyle geçmişte geleceği buluşturan bir şarkı gibi. Hani yeni kuşak, eski kuşak böyle bir araya gelmiş durum var zaten.
1: Eski kuşak biraz rapi kabullenmiyor ama...
0: ama çok da iyi gidiyor ya. Vay, yani, güzel yani.
1: Bakalım abi.
0: Klibi de enfes olmuş. Bir yandan tabii Dream Türk TV ekranlarında da sıkça izleniliyor. Platformlarda zaten mevcut. Yeni klipleri tabii bekliyor olacağız. Yeni şarkıları bekliyor olacağız. Bugün geldiğin, bizi kırmadın. Çok teşekkürler Doğuz.
1: Rica ederiz abi.
0: Bir yandan hatırlatalım dinleyenlerimize, bu programın tekrarını, video kaydını izlemek isteyenler varsa, vardır muhakkak, yakında Radyo D'nin YouTube sayfasında olacak. Programın tamamını oradan kesintisiz izleyebilirsiniz. Aynı zamanda podcast kanallarımızda da olacak programın kaydı, oradan da dinleyebileceksiniz. Doğuz Sivegi, bir kez daha konu kalmış olduk. Tabii ki her zaman bekliyoruz Doğuz seni.
1: Her zaman.
0: Radyo D'ye.
1: Her zaman.
0: Peki birçok soru sordum. Radyo diye bir soru sormadım sana. Radyo deyince bir tek kelimeyle anlat bakalım, ne aklına geliyor?
1: Tek kelimeyle anlatamam abi.
0: Tamam, bir cümle olsun. Ne hissediyorsun mesela radyo deyince?
1: Ben eskiden abi radyo dinlemezdim. Yani bunu daha önce de bir programda söylemiştim. Nerede söyledim hatırlamıyorum ama. Ya böyle hani televizyon var, niye artık radyo var falan kafasındaydım. Ama işte arabada falan...
0: Değil mi? Tabii. Biz varsa hayatın içindeyiz lazım.
1: Kesinlikle abi, yani radyonun bitmeyecek bir şey olduğunun kanısına vardım.
0: Aa, süpersin ya, çok teşekkürler. O zaman seni alkışlarla uğurluyoruz şimdi. Ve tabii ki son olarak da programımızın sonunda şarkını bir kez daha çalalım istiyorum yayınımızda. Güldüğüm Fotoğraflar ve Doğu Sivek bir kez daha bu şarkısıyla Radyo D'de. Doğu, görüşmek üzere, hoşça kal.
1: Görüşürüz, herkes kendine iyi baksın.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %50 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki yönde akıcı seyretiyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Avcılar Küçükçekmece, İncirli Merter Topkapı Hayvansaray Haliç hattı yoğun. TEM'de Bahçeşehir Altınşehir Sultan Gazi Ok Meydanı aksi yönde İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler

0: Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Temde ise Sancaktepe-Ümraniye her iki istikamette aralıklı yoğun. Kavacık-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattında seyir hızı düşük. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
2: Dub Plus.
1: Radyo D, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, 4. kanalı seçin, Radyo D'yi en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
2: Dub Plus.
1: Dub Plus ve Radyo D. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık. Radyo D'de birazdan Mela Betel, iki tas çorba.

0: Yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Bugün Getir Büyük'te 1 litre içim süt 42 lira, 400 gram Nutella fındık kreması 145 lira ve daha yüzlerce ürün.

0: hayatın ritmi. Yine burada.
1: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle.
2: Sen ana, bir damla gözyaşın yeter. Sen üzül.

Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi

0: Avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
2: Fulya Kalfa'nın sunumuyla CNN Türk Masası bugün 20.45'te CNN Türk ve CNN Türk Radyo'da.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.116 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.77, euro 55.17'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.728, çeyrek altın 11.409 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank. Radyo TRT birazdan. Yalın akşamüstü.

0: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. İçişleri Bakanlığı Kırmızı Bülten'le uluslararası seviyede aranan Red Kitler suç örgütü elebaşları Ferhat Delen'le Erdoğan Aykut'un Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Alihan Kuriş dahil 30 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere yönelik 17 ilde operasyon başlatıldı. Muğla'nın Fethiye ilçesinde günübirlik tur teknesinde çıkan yangında cam pazarı yaşandı. Alevlerin hızla yayılması üzerine teknedeki aralarında çocukların da bulunduğu 115 kişi can yelekleriyle denize atlayarak kurtulurken dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Enflasyonla mücadele kapsamında motorinden alınan özel tüketim vergisinde kademeli uygulamaya geçilirken bu yakıt Eşel Mobil sistemi dışına çıkarıldı. 2027 İspanya Süper Kupa maçları 2-7 Şubat'ta İstanbul'da yapılacak. Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad ve Atletico Madrid'in katılacağı organizasyonda maçlar Atatürk Olimpiyat Stadında oynanacak.
1: Radyo D hava durumu.
0: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da yarın hava parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık 30 derece. Ankara parçalı bulutlu 32, İzmir az bulutlu ve açık 38, Adana parçalı bulutlu 36, Samsun parçalı ve çok bulutlu 29, Diyarbakır az bulutlu ve açık 40 ve parçalı ve çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 25 derece olacak. Olarak ölçülüyor.
2: Reklam.
3: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA.
4: Gelmiş geç.

0: Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Cihazı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
1: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, Tatil Budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi başlıyor.

Radyo D'de canlı yayına başladık sevgili dinleyenler. Bodrum'dan programımız. Dün tabii konuğumuz vardı biliyorsunuz, Deha ile program yaptık. Bugün sizinle ilgileneceğim, baş başayız bugün. Evet. Ne haber, nasılsınız? İstanbul'da falan hava kapalıymış, burada da böyle bulutlu falan. WhatsApp'ımızı açıyoruz. Ya siz hayırdırsınız? Gel, gel, gel. 0549-204-0104'te buluşacağız. Ve Instagram'da İrfan Boşluk Aslanhan adresimiz.

0: Oh ya. Dün biliyorsunuz Bodrum Ortakent'te Müskebi diye bir yer var orada. Ya taş bir bina. Zamanda işte valiler, kaymakamlar, belediye başkanları oturuyormuş. Öyle bir güzel tarihi bir bina. Fakat içeride o kadar zamanında orayı korunaklı yapmışlar ki hiçbir şekilde ne telefon çekiyor ne internet çekiyor. Vallahi. O yüzden bugün sesimiz soluğumuz nasıl geliyor? Sıkıntı var mı? Efendim velediniz, dadanız geldi. Sizinle birebir ilgilenmeye geldim bugün. Konuk olduğu zaman konukla ilgileniyoruz. Konuk size misafir oluyor aslında. Siz de vallahi ne güzel ağırlıyorsunuz. Dün çok keyifli oldu. Sağ olun, var olun. Bugün sizinle ilgileneceğim. Kimin ne derdi varsa söylesin bana. Vallahi. Derdi olanın derdini alırım. Ama bana dert olanı da... Bak, bana dert olana da dert olurum yani, haberiniz olsun. İstanbul'da kara bulutlar ve yağışlı bir hava var. Dün gördük valla, günlerdir de bu meteoroloji işte olayları konuşuluyor. Astronomik olaylar. Astromatik olaylar diyorum ben ona. Aygül de paylaşmış çünkü... İstanbul'da magnezyum ve sodyum içerdiği belirtilen bir meteorun düşüş anı efendim görüldü. Ne acayip şeyler, bir önceden böyle şeyler görmezdik ya. Bunu kim yakaladılar mı bunu? Bunu da satarlar söyleyeyim, değerli mi yani? Magnezyum, sodyum. Gören var mı sevgili dinleyenler? Kimin damına düştü acaba bu? Ha? Magnezyum mesela, vücutta vitamin eksikliğimiz oluyor falan. Şimdi bu düştü, İstanbul'dakilerin magnezyumu tamamlandı mı artık? Nasıl oldu? Yani çok güzel gözüküyor görüntü ama tehlikeli mi bilmiyoruz ki. Yani böyle ılık suya atsak içsek oluyor mu onun? Nasıl oluyor? Ama çok fena. Bir de geçmiş olsun sevgili dinleyenler, Fethiye açıklarında 115 kişinin bulunduğu tur tekneleri var ya, böyle gezi tekneleri. Geçende de konuşmuştuk. Yangın çıkmış, yolcular denize atlamış. Allah'ım sen koru ya Rabbim. Umarım herkes iyidir. Geçmiş olsun. Tabii yüzme bilmeyen ne yaptı orada? Geçenlerde de tekne yanmıştı biliyorsunuz. Bilinçli mi yapılıyor? Yoksa kapasitelere mi yetmiyor bu sıcakta, ne oluyor? Vallahi böyle son dakika haberleriyle geldim yayına. Oya ablamız demiş ki ben de yıldız kaymasını gördüm iki kez. Evet, yıldız kayması. Dün de yıldız birine kayıyordu. Bayağı bir laflar maflar. Yıldız Tilbe güvenliğine galiba, korumasına. Bayağı bir şey yaptı, lafları kaydı yani hani. Yıldız... Canım hoş geldin, buyursunlar.
1: İnsan hoş geldin ama biz zaten buradaydık yani, hani seni bekliyoruz falan ya, ondan dolayı bence sen geç kaldın biraz. Bir dakika falan geç kaldın ama.
0: Bir dakika olabilir. Vallahi teknik olarak burada yok klimaya yanaşalım, yok işte dün burayı söküp diyorsunuz Deha'nın oraya götürmüştük, anca kurduk vallahi.
2: Bir sürü savaştan.
0: Makineyi kuruyoruz. Test sürüş şeyi var yani, süresi 2 saat test sürüşüne çıkıyorum burada yani. Gel yanıma yavaştan. Ya bugün birkaç tane konumuz vardı. Bir değişik bir kelime bulsanız da atasözlerimizi onunla değiştirsek. Ne kalma, ne. Yoksa bu sırada bekliyor editörümüzün konuları. Boş vermişim, boş verdim, bunları yapmamışız. Zaten...

0: 0549-204-104 radyomuzun WhatsApp numaraları.
1: Ağır abi ya.
0: Selamlar
1: hoş
0: ya.
1: Hoş
0: bulduk ya. Teşekkürler. Ben size hoş geldin. Bütün dinleyicilerimiz yazmış ya. Biz zaten buradaydık. Sen hoş geldin diye. Sizin burası vallahi.
2: Pardon.
0: Adana bugün bir gün öncesinden daha sıcak sanki. Kulağım sende.
3: Çıktım bir sürü savaştan. Aldım.
0: Selamlar olsun
4: efendim. İyi bayramlar. Tabii ki buradayız. Senin sesini duyduk. Daha mutlu olduk.
0: Hoş geldin.
4: İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler efendim. Yanıma yavaştan. Yine acayip olaylar var gündemde. Bakacağız hepsine. Ben ne anadan kalma ne babadan. Uyumam ki hiçbir kurala sığmam. Ne var bu editörümüz bunu? Dünden kalma bu. Dünden kalmalarla uğraşamam ben ya. Vallahi.
5: Da.
0: Hanım
5: selam.
0: Selam canım.
5: Bize böyle ismi gibi deha insanlar lazım değil. Bize böyle üçkağıtçı lazım. Bağış toplayan lazım, güven kazanan lazım, sonra bizi kandıran lazım, paralarla kumar oynayıp başka türlü işler çeviren lazım. Bize ne lazım abi siz, senin gibi düzgün kaliteli insanlar. Şaka bir tarafa, muhabbetiniz çok güzel, ikiniz de çok
0: ya sevindir. Dünden bu tabii. Evet. Sağ olun efendim.
6: Ah be
0: hanım,
6: sen de olmasan var ya, iyi ki varsın ya. Vallahi öyle içimden geldi.
0: Oh, iyi bayramlar o zaman. Bu gece benim her yerde patron. Ne klişe severim ne de şablon. Beni kimseyle karıştırma. Rahatsız ettiysek patron. Hangisini yapalım sevgili dinleyenler? Patron, kafaları geç kalbimde milyon. Beni sana benzetmeye kalkma. Boş vermişim. Bak aslında lazım bana. O da olabilir. Lazım bana. Bana lazım. Bana ne lazım?
7: İrfan kardeşim Antalya'dan selamlar. İyi misiniz?
0: Selamlar. Teşekkürler.
7: Antalya yanıyor.
0: Sıcak mı?
7: Nasıl? Bir haber ver bakalım. Hoşça
0: bugün
7: kal.
0: Bakın şu an parçalı bulutlu Bodrum. O kadar güzel böyle tatlı ki... Tam böyle gün batımını beklemelik bir Bodrum var. İstanbul'da mesela yağmur başlayacakmış galiba. Mi öyle duydum. Konuyu siz seçiyorsunuz efendim. Ya bana değişik bir kelime yazın, atasözlerimizi onunla değiştirelim. Ya da boş vermişim, boş verdim olabilir. Veyahut da bana lazım. Bana nokta nokta lazım. Reklamlardan sonra bakacağım hangisine yoğun mesaj gelirse onu seçeceğiz, tamam mı? Şimdi reklamlar.
8: İrfan Aslan'la Radyo Makinesi. Bu makineye ulaşmak için WhatsApp 0549 204 0104. Sesli mesaj gönder, günün konusuna katıl. Bu makineye sarıl, sen de hayatın dişlisiysen aramıza katıl. Radyo.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Köy yollarında hayvan geçişlerine dikkat edilmelidir. Özellikle gece saatlerinde görüş mesafesi azalır. Sürücüler hızlarını düşürmeli ve dikkatli ilerlemelidir. Bu davranış kazaları önlemeyi amaçlar.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
1: Makineye sizden düşenler.
2: Bir mesaj çekmişsin, bizi dinle diyorsun.
3: Bir dakika, ben seni sadece kendime ilaç biliyordum. Meğer sen eczaneymişsin.
4: Dünya tersine dönse vazgeçme. Radyoda seni kovsa vazgeçmem.

0: Burası Radyo D, ben İrfan Aslanhan. Bodrum'dan canlı yayınımız başladı sevgili dinleyenler. Herkese hoş gelmiş tekrardan. 0549-204-0104 radyomuzun WhatsApp numaraları. En iyi numaralarımız bunlar biliyorsunuz. Bir numarada Instagram'da ne numaralar var, ne numaralar, ne numaralar. Bodrumlular İrfan Boşluk Aslanhan. Oradan da bana direkt mesaj atabilirsiniz. Dedikodu yapabiliriz oradan. Bak diyor ki sana Londra'dan Melek ablanın selamını yolladım demiş. Ümit Bocut. Selam olsun. Şimdi sevgili dinleyenler konumuz bana nokta nokta lazım. Yani işte boşlukları dolduruyorsunuz artık aklınıza. Ne gelirse size, ne lazımsa şu an elinizin altında bana lazım. Acaba ne acayip ne komik şeyler gelecek bugün bekliyorum sizden. Ve ben de Türkiye'de ve dünyada habesle iştigal eden ne kadar durum varsa bu radyo makinesine getirdim. Beraber makinede karıştıracağız bu konuları. Güzelce onları bir dadalayacağız. Onu... Başlayayım günün en acayip haberiyle. Evet, dünya basınında çıktı. Bakın. Moskova'da iki tane kadın uçağı kaçırmışlar. Sanki uçağı kaçırmamışlar da otobüsü kaçırmışlar gibi. Bakın valizlerini değil mi check-in yaparsın, valizini teslim edersin falan. Böyle valizlerini de almışlar. Kaçırdıkları uçağın peşinden koşuyorlar efendim. Vallahi aprona girmişler. Böyle güvenliği falan aşıp, yasak biliyorsunuz normalde yani orada böyle yani sivil, normal sade vatandaş orada görevli olmayan elini kolunu sallayarak giremez yani. Olmaz. Gördünüz Trump Türkiye'ye NATO zirvesine geldiğinde neler oldu. Onun bir de hani hediye edilen bir uçağı var. Dün nerede okudum ya? Şimdi o uçakla geldi. Farklı bir uçakla dönmüş Trump. Yalnız dönerken de böyle işte catering uçağı, böyle içinde yemeklerin olduğu bir uçağa bindirip arkadan başka bir uçağa bindirmişler sonra. Gazeteciler zannetmişler ki Trump'la aynı uçakta uçacaklar. Tabii riskli olur diye Trump'ı görünen uçağın dışında başka bir uçağa bindiriyorlar efendim. O yüzden oralar çok böyle apron, çok böyle güvenlikli yerler yani. Size sorum şu, bu Moskova'da, Rusya'da uçağa yetişmek için aprona kaçak yoldan giren kişiler kim olabilirler? Bu kişiler nereye yetişiyor olabilirler? Bakın aklınızın ucundan geçmeyecek biliyorum. Biliyorum, biliyorum. İki kadın gözaltına alındı sonra. Ya bunlar kim? Nereye yetişmeye çalışıyorlar? Çok ilginç bakalım. Buraya makineye yetişmeye çalışıyorlarmış. Vallahi baktım.
1: Ben kara gün dostu sanmıştım.
0: Ya bu kadar olabilir ya. Tesadüfün böylesi. Nerede?

0: Bedriye Hanım, sizi Bodrum'un genel kurmay başkanı ilan ediyorum. Selam olsun Bodrum'daki dostlara. Sana kalacak. Ne güzel yazmış Sevgi Hanım. İrfan, bana huzur lazım. Huzur, huzur, huzur. Huzur, huzur, huzur 50 kez yazmış yani. Saftirik insanlardan uzakta yaşayayım. Abi, halı saha maçımız var. Bana da defans lazım demiş. Kim yazmış? Murat göndermiş. Bana sağlam bir sırt masajı lazım diyor.
1: İyice aklımızı peynir ekmekle yedik abi. Heh. Kesin kaçırdıkları akıllarının peşinden koşuyorlardır. Bir bulmamıştı ya. Abi doktor magnezyum depolarımın sıfıra düştüğünü söylemişti. Bu meteoru bana hani böyle bir ulaştırma imkanımız nasıl olur? Olmaz mı ya? Belki anca öyle tamamlanır.
0: Vallahi şu meteor bizim magnezyum eksikliği yaşayanların kafasına mı düşeydi? Nasıl olaydı? Ne seni görseydim, ne de sevseydim. Yusuf abi, her şeyi de biliyorsun ya. Böyle bilseydim. Dinleyicimiz demiş, hostesler ve uçağa yetişmeye çalışıyor olabilirler demiş. Hostesin böyle bir lüksü yok efendim. Yani müşteriden önce gelen hostes olabilir mi yani? Yolcular artık binmişler, doluşmuş, uçaktan kalkmaya hazırlanıyor. İki kişi oradan gizlice aprona giriyorlar, iki kadın. Uçağa girmeye çalışıyorlar efendim. Bir de diyorlar ki biz bir yere gidiyoruz. Çok önemli. Hangi ülke? Nedeni ne? Bunlar nereli mesela yani? Bakalım kim tam.

0: İrfan'ım ben de boğuk havaları sevmiyorum. İçim daralıyor. Bana sürekli güneş lazımı demiş. Ve konumuz bugün bana lazım, lazım bana, lazım. Sana ne lazım? 0549-204-0104'e yolluyorsun. Bakayım şöyle bir...
1: İrfan'cığım hoş geldin, iyi yayınlar dinliyorum.
0: Sağ ol canım.
1: Bence bu kadınlar tabakhaneye yetişiyor.
0: Tabak...
1: Zeki Alasya'nın Metin Aklı'nın bir filmi vardı, bu adamlar nereye bakıyor diye. Şimdi bu kadınlar nereye yetişiyor diye bir film daha yapılabilir. Çok uygun bence.
0: Ya bu çok acayip yani, bu film değil, canlı gerçek sahici bir olay. Bakalım kim bulacak sevgili dinleyenler. Son günlerin en acayip olayı yine ucu bize dokundu, biliyor musunuz? Vallahi. Moskova'da uçak tam kalkışa hazırlanırken aprona dalıyor. Sanki Esenler otogarında otobüs kaçırıyor. Durun durun durun diyor. Orası yani Topçular Ada Vapuru'nun girişi mi yani? Ne o? Büyükada Vapuru mu? Ne o ya? Bağcılar minibüsü mü o yani o? Ne olabilir o? Yusuf abi diyor ki bunlar kesin Türk ve kocalarından kaçıyorlarmış diyor. Valla biraz yaklaştın yani. Ha? Efendim kafaları karıştıran program Radyo Makinası.

0: İrfan Aslanhan.
1: Ya ya ya. Burası Radyo D, Bodrum'dan canlı yayındayız efendim. Konumuz bana lazım. Lazım efendim. Kahvemi alıp dinlenmeye geçiyorum. Bana dinlenme lazım diyor. Bir hanımefendi de bana adam gibi delikanlı gibi delikanlı lazım demiş. Bravo. Birgül Kurtuluş. Birgül tam mesaj atın anında gördüm ben. Para lazım, tatil lazım diyor. Lazım. Efendim günün konusu bana

İrfan bana cinnet geçirmemiş personel lazım diyorum. Zor bulursun, kalmadı. Yani hiçbir sektörde, değil mi, delirmemiş kimse kalmadı efendim. Evet. İşçiler, iş yerlerinde herkes kafayı üşüttü. O yüzden diyoruz ki bu dünyada kafayı üşüttünüz. Kafayı oynattınız. Gelin biraz da vücudu, göbeği oynatalım Radyo D'de. Bakın Bedriye Hanım halaya kalkmış. Şimdi ben reklama doğru gidiyorum efendim. Reklamlardan sonra kafayı üşütmeye, vücudu göbeği oynatmaya devam ediyoruz. Burası Türkiye'nin en değerli dolu radyosu. Bana lazım konumuz, lazım. Bana akıl lazım, bana fikir lazım. Bana mantık lazım, bana vicdan lazım bana. Vicdan. Reklamlar, reklamlardan sonra 0549 204 0104'te buluşuyoruz.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Reklam.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
3: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Geçmişin iyi füsti şeftali budur.
6: Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.

0: Biz yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
1: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.
2: Reklam.
3: Kamu spotu.
4: Bir çocuk için dünya, bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.
5: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
6: Bu makine içtenlikle çalışıyor. Samimiyetle hareket eder. İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi.

Burası Radyo D, ben İrfan Aslanhan. Efendim Bodrum'dan canlı yayındayız sevgili dinleyenler. Öyle güzel bir yerden ki bahçemizde. Tam onlar da bir çiçek vallahi, çiçek çiçek. Muazzez teyzem bir çiçek. Yasemin ablam bir çiçek. Kıymetlim var. Bedriye ablamız tam güzel bir çiçek. Sizler de 0549-204-0104'e hoş geldiniz. Konumuz bana lazım. Türkiye'de ve dünyada da ne kadar abesle iştigal eden haber konu varsa radyo makinesinde dadalıyoruz efendim. Bunları Instagram'dan Egemen bana 100 milyon lazım demiş. İrfan'ım 100 milyon lazım diyor. Vallahi biraz zor Egemen'cim. O 100 milyonun olması için ya bir futbol takımının tribün lideri olman lazım. Vallahi. Ya da böyle bir derneğin olması lazım. Böyle ahbap derneğin olması lazım. Biraz indirigandi yapman lazım. Maalesef Egemen'cim. Onun dışında zor.

0: çekiyorsun.
1: Ya Erhan abi. İlk başta demiş ki bana serinlik lazım İrfan. O bana gelmezse ben ona gideceğim. Derken serinlik geldi, İstanbul'da yağmur başladı demiş. Şu an İstanbul'un bazı bölgelerinde yağmur var. Sonra demiş ki bence millet olarak hepimize akıl fikir lazım. Allah akıl fikir versin demiş. Amin efendim. Sonra da Erhan Bey karar vermiş. Diyor ki bana fitlik lazım. Fitlik lazım diyor. Haftaya tatile çıkıyorum. Kısacası ben fitlik peşindeyim. Keşke bu fitlik böyle bir yerde satılsa, spor salonuna gitsek bana şöyle bir yarım kilo karın kası. Adinoslar, ondan sonra bicepsler, böyle işte böyle geniş omuzlar alabilsek mi? Değil mi? Bana fitlik lazım. Fit. Bunlara devam edin. Size ne lazım? Sevgili dinleyenler 0549-204-0104'e devam edin. Şimdi az önce konuşmuştuk. Moskova'da uçağa yetişmek için aprona girip kaçak yoldan ellerinde valizlerle uçağın peşinde koşan iki tane kadın şu an dünya gündeminde sevgili dinleyenler. Ben de dedim ki bu kadınlar kim olabilir? Nereye yetişiyorlar? Ya Bodrum'a yetişiyorlarmış biliyor musunuz? Ve uçağın peşinden koşan bu iki kadının Türk olduğu ortaya çıktı. Ve kadınlar Bodrum'daki kız kardeşlerinin düğününe yetişmeye çalışıyorlarmış efendim. Tabii hazırlanamadılar, valiz yapamadılar, evden çıkamadılar. Yabancılar böyle mi? Herkeste disiplin var, bizimki gibi değil ki. Kalkacak da efendim son dakika yumurta dayanmış mı bakacak. Valiz hazırlayacak da. Efendim iki kadın gözaltına alındı. Para cezasına çarptırıldı. Bunlar böyle Esenler otogarına yetişir gibi koşuyorlar. Ya bakın bunu da kimseye kaptırmadı. Kim bu kızların adı, nedir bunlar? Kim bunlar ya? Allah'ım ya, dünya zannediyorlar ki vallahi bizim Türk kızlarının etrafında dönüyor zannediyorlar dünya. Madem bu kadar önemli bir günün var değil mi? Kız kardeşinin Bodrum'da düğünü var. Ya saatler öncesine hazırlan, valizini hazırlan. Biz niye dünyanın her yerinde kendimizi belli ediyoruz ya? Vallahi billahi.

Ama Türk kadını, yani Türk kızları, bak düğün varsa değil Moskova'dan Bodrum'a, Mars'a bile giderler yani. Vallahi. Çok acayip değil mi ya? Evet Yusuf abi, hiçbir yere bakmadan ben tahmin etmiştim diyor. Onları savunmuyorum ama dada diyor, ne oluyor öyle? Dünya tabii ki Türk kızlarının etrafında dönüyor demiş bak. O uçak buraya gelecek değil mi? Gelecek. Şişt, pilot, vallahi saçını başını yolarlar senin ya. Yani bilmiyorum ama hani şimdi

Bakın bu film değil. Recep İvedik sahnesi değil yani bu. Hani bilmiyorum kızlar, hani biz kadın olduğumuz için bizi hani belki müsaade edeceklerini falan mı zannettiler? Biz her türlü orada kadınlığımızı konuştururuz orada. Bu başka bir şey yani, bu cahillik, bu başka bir şey. Vallahi billahi. Dünyada haber olmuşuz şu an. Ne bileyim bak, işte filenin sultanları değil mi? Kızlarımız, gururumuz. Şimdi bu haberi okuyunca eyvah dedim, eyvah. Eyvah eyvah. Bir dinleyicimiz yazıyordu, var var diyor, Metin Akpınar'la Zeki Alasya'nın bir filmi var böyle. Uçağa doğru koşuyorlarmış efendim. Varmış, o da varmış, evet. Şimdi benim anlamadığım, bakın burada kimse öyle kafasına göre Rusya'da, Moskova'da giremez. Yani bunları orada biri ya rüşvet aldı el altından. İnsan. Ya da kızların bir tanıdığı var orada, o havalimanında.

Tabii ses duyulmuyor orada. Kızlar bağırıyor acaba. Bodrum'dan geçiyor mu bu uçak falan? Gurbetçim ya. Boşuna çılgın Türkler değiliz. İrfan namımız her yerde demişti. Tüm dünya gördü bizi. Her masada varız efendim. Bir tek nikah masasında yokuz efendim.

Alaaddin Bey diyor ki takım merasimine başlamışlar havaalanında diyor. Pilottan başlayalım, uçaktan başlayalım takıma yani. Nazmiye Hanım diyor ki acaba nikah şahidi miydi? Ya bunlardan şahit mahit olmasın yani bu. Sormadın, aşık ettin kendine. Sonra da hiç oralı olmadın şimdi ben... Ama videoda bakıyorum ya bu kızlar çok uzun boylu. Gerçekten yani bizim kızlar mı? Yani tabii bizdeki boy ortalamalarıyla bunlar... Bilemiyorum. Gerçi Bodrumlu Muğlalı olabilirler. Evet onlar uzun oluyor.

0: Uya ablam diyor ki Türkiye'nin de reklamı olmuş. Boş ver diyor. Reklamın iyisi kötüsü olmaz. Bakış açım. Olumlama yapmak lazım. Vallahi Uya ablacığım reklamın iyisi de oluyor kötüsü de oluyor ya. Sen karar ver.
1: İrfancığım.
0: Dur bir dakika. Kim geldi? Ahmet geldi. Arkadaşlar biz de makineyi topluyorduk, kapatıyorduk dükkanı tam o.
1: Boy önemli değil. Ne haber?
0: Ahmetciğim hoş geldin canım.
1: İrfancığım, boy önemli değil.

0: Ne haber?
1: E tabi yani hani bu kadar uzun boy olacağına şu kadar aklın olsun demişler ya. Yani. İki metre boyun olacağına iki gram aklın olsun yani. Ama vallahi düğün denilince hanımların gerçekten kafa duruyor yani. O düğüne odaklanma, hazırlanma, işte ne giyeceğim, nasıl duracağım, nasıl olacağım, saçım nasıl olacak, düğünde kimlere hava atacağım, kimler ne takacak, ben ne takacağım, düğüne acaba şu akraba gelecek mi, bunu orada görecek miyim? Bütün bunların muhasebesi yapılıyor yani. Vallahi. Efendim İstanbul Merkez Stüdyomuza. Evet, saat başı haberlerimize bir gidelim. Günün son dakikalarına bakalım. Son gelişmelerini dinleyelim. Sonra buradan devam ediyoruz Bodrum'dan. Konumuz neydi Ahmetciğim? Bana lazım. Sana ne lazım? Haberler.
2: Bu yaz 90'lar ve 2000'lerin en özel şarkıları.

0: Can Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. İçişleri Bakanlığı Kırmızı Bülten'le uluslararası seviyede aranan Red Kitler suç örgütü elebaşları Ferhat Delen'le Erdoğan Aykut'un Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Alihan Kuriş dahil 30 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere yönelik 17 ilde operasyon başlatıldı. Muğla'nın Fethiye ilçesinde günübirlik tur teknesinde çıkan yangında can pazarı yaşandı. Alevlerin hızla yayılması üzerine teknedeki aralarında çocukların da bulunduğu 115 kişi can yelekleriyle denize atlayarak kurtulurken dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Enflasyonla mücadele kapsamında motorinden alınan özel tüketim vergisinde kademeli uygulamaya geçilirken bu yakıt Eşel Mobil sistemi dışına çıkarıldı. 2027 İspanya Süper Kupa maçları 2-7 Şubat'ta İstanbul'da yapılacak. Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad ve Atletico Madrid'in katılacağı organizasyonda maçlar Atatürk Olimpiyat Stadında oynanacak.
0: Radyo D hava durumu.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da yarın hava parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık 30 derece. Ankara parçalı bulutlu 32, İzmir az bulutlu ve açık 38, Adana parçalı bulutlu 36, Samsun parçalı ve çok bulutlu 29, Diyarbakır az bulutlu ve açık 40 ve parçalı ve çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 25 derece olacak. Ölçülüyor.
0: Hem yolda hem sahnede tam gaz eğlence. MotoFest başlıyor. MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali MG Afyon MotoFest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Üstelik harika konserler de bu festivale eşlik ediyor. Emre Fel, Sefo, Demet Akalın, Emre Avcı, Pentagram, Ceza, Murat Boz ve daha birçok sanatçı MG Afyon MotoFest'te. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da. Organizasyon Türkiye Motosiklet Federasyonu. Resmi

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr.

0: Yeni Axe Premium Collection. Daha tatlı, daha çekici.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Bugün Getir Büyük'te 1 litre içim süt 42 lira, 400 gram Nutella fındık kreması 145 lira ve daha yüzlerce ürün.

0: bu sıcaklarda kendinizi yataşa bırakın. Serinletici etkili Cool Wool yatakta %10 indirim, 3 kat serinletici etkili Black Ice yatakta ise yastık hediye fırsatını kaçırmayın. Son gün 31 Ağustos.
1: Yataşla mutlu uykular.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Reklam.
3: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.

0: yaşlılarıyla. Hayatım boş, radyonun hoş olduğunu söyleyen program Radyo Makinası geldi efendim. İkinci saatimizdeyiz. Radyo D'den, Bodrum'dan canlı yayındayız. Sizler de 0549-204-0104'e bana lazım İrfan diyerek makineye dahil oluyorsunuz ki bir sürü haber var. Abesle iştigal eden, dünyada saçmalık mı biter yani? Vallahi. Hepsine dahil olabilirsiniz. Bakıyorum ne acayip şeyler var, ne yok ki vallahi. Ne yok ki. Haluk Levent hala hepimizde böyle bir yarattığı travmayla hayatımızda böyle her gün yeni bir saçmalıkla hayatımızı işgal etmeye devam ediyor. Ahmetciğim ne olmuş olabilir? Haluk Levent'le ilgili son böyle yok artık diyeceğimiz bir olay. Bugün gördüm. Buyursunlar, ver bakayım Ahmet'ciğim.
1: İrfan, Ajda Pekkan gençlik ikisini kullanıyormuş.
0: Hı hı.
1: Sen tanıyorsundur, ondan bir alsana reçeteyi. Biraz yaşlanmaya başladın galiba. Hı-hı. Bana da o lazım.
0: Pekmez, içine de limon damlatıyor. Geçen konuştuk bunu yayında. Onu çok para harcamaya falan gerek yok diyor. Yurt dışından dediler ki şu kadar paraya işte gençlik iksiri almış var. Yalan. Su damla, biraz ılık suyu pekmez koyuyorum diyor. Birkaç damla limon diyor, onu götürüyorum diyor. Vav. Onun dışında onun iksiri işte evlenmemek, çoluk çocuğa karışmamak, fazla dert sahibi olmamak, dırdır risk çekmemek yani. O. Yeliz'cim hoş geldin canım benim. Buyursunlar.
2: İyi yayınlar İrfan. Bize ne lazım biliyor musun?
0: Ne lazım?
2: Yani daha doğrusu bana bir tekne lazım mesela. Böyle basıp gideyim o tekneyle beraber. Bir daha da dönmeyeyim lazım. Var mı elinizde?
0: Var bir tane. Fethiye'de yanıyor şu an yani. Vallahi. Yanıyor.

0: protokolde oturan dinleyicimiz Ahmet Bey. Buyursunlar Ahmet Bey.
1: İrfan, Haluk Levent çok yanlış anlamış her şeyi bence. Yani bankadaki kasayı eczane deposu gibi kullanmış. Bütün kasayı da ilaç gibi yemiş. Bilmiyorum, bir şeyler olmuş ya.
0: Ya gerçekten büyük rezalet. Her gün bir şey çıkıyor efendim. Ahbap Derneği'nin kasasında bu yılbaşı itibariyle mesela 44 milyon para varmış sevgili dinleyenler. Bu para 14 Ocak'ta Gazze için açıklamasıyla döviz bürosuna havale edilmiş. Sonra işte bu bilmem kaç milyon dolara çevrilmiş. Doları elden teslim alan Haluk Levent 2 gün sonra aynı parayla altın almış eve. Altını bankada kasada saklaması gerekirken polis kasayı açıyor. Bu işte soruşturma başladıktan sonra daha birkaç gün önce haberi çıktı sevgili dinleyenler. Kasanın içinden altın değil, ne çıkıyor biliyor musunuz? Dalga geçer gibi gerçekten milletin aklıyla. Yani bunu önceden mi tasarladı? Hani ben işte o kasanın içine altınları koymaya giriyorum dedi. Ya adam vitamin koymuş, iki kutu ilaç koymuş, soğuk algınlığı ilacı koymuş. Ya biz ne yaşıyoruz ya? Bu vatandaşın böyle saf temiz duygularıyla nasıl dalga geçiyorlar görüyorsunuz değil mi? Hepimizle nasıl oynamışlar? Ya bu Haluk Levent'in Haluk diyesim ya Haluk. Malik. Ya bu gerçekten hani bizim böyle ciğerlerimize kadar dert etti bu bize vallahi. Vallahi billahi.
1: Ama İrfan ben de öyle yapıyorum. Para gelsin bir yerden of diyorum ilaç gibi geldi be.
0: Acaba o altınları o niyetle mi koydu? Vay be. Yardım için değil mi? Mazluma, yetime yardım için toplanan paralarla nasıl oynamış adam ya? Kime ilaç gibi geldiği belli. Yani bunlara çok iyi gelmiş. Bu ahbaplara çok iyi gelmiş. Ahbaplara, çavuşlara yani. Vallahi. Yani baktınız mı bilmiyorum. Bazı böyle imzaları var Haluk Levent'in. Bir kağıtta başka bir imza, başka bir kağıtta başka bir imza. Nasıl dalga dümen yani. Vallahi billahi. İnanılır gibi değil gerçekten. İnanılır gibi değil. Yani vatandaşın alınganlığına Haluk Levent ilacı. Ha, bize ilaç gibi oldu o pandemide. İşte yok işte deprem zamanı. Hep söyle sürekli böyle hani yardım toplanan zamanlarda kimin bu vatandaşa ilaç olabileceğini gördük yani. Bu tipler değil bu tipler. Uzak durmalı bu tipler. Seda Hanım hoş geldiniz. Merhabalar, ne lazım? Buyursunlar.
2: İrfan'cığım iyi akşamlar, iyi yayınlar. Sayın Haluk Levent'le ilgili son hayal kırıklığımızda 44 milyon TL'lik altın çıkması gereken kasada iki vitamin ve bir kitap çıkması oldu.
0: Ya.
2: Allah ıslah etsin. Yiyecek bir şey yok.
0: Ya. Gerçekten öyle. Allah ıslah etsin sevgili dinleyenler. Ama işte böyleleri ıslah da olmuyor. Yıllar önce tabi o zaman biz genç ve çocukken yine aynı böyle kumar mevzularından yargılanan birisi nasıl akıllanır? Zaten o kumar da böyle uyuşturucu gibi yani bulaşıcı. Ahmet bu şarkı sana.
3: İrfan benim babam da Ajda Pekkan'la aynı yaşta.
0: Hı.
3: Onun iksirini o da kullanıyor.
0: Hı.
3: Hatta pekmezin yanında yemekleri zeytinyağı alıyor. Her şeye çok dikkat ediyor.
0: Hı.
3: Yalnız aralarında bir fark var. Ajda Pekkan bastonla dans ediyor. Babam bastonla zor yürüyor.

0: İrfan'cığım diyor, sen o derneğin adını yanlış telaffuz ediyorsun. Dadacığım o ak ne demiş? Ahbap değil de. Ya ahbap, çavuş, bunlar zaten böyle hani yakın arkadaşı da çavuşu, ismini anmayayım şimdi burada. Yani onun reklamını yapan, orada insanları toplayan, ondan sonra neler çıkacak bakın daha o. Ne ilaçlar çıkacak ya. Başımıza neler gelecek daha, dur.
1: İrfan şarkı güzel de ben bu şarkıyı dinlemiyorum artık. Döne niye? Döne geliyorsa yar, masrafa sokar.
0: Yavrum döne döne yar geliyor diyor.

0: dinleyicimiz diyor ki İrfan diyor ahbap dışında diyor yardım diye açılan mesela bazı ne demiş? Dinleyicimiz de diyor ki iştahlı iştahsız. Aman döne döne döne yar geliyor. Bu ilaçları yedirdi bize diyor. Evet. Ya bu ilaçlar moral bozukluğuna iyi geliyor. Doğrusu. Doğrusu. Yeliz'cim merhabalar canım beni ver yukarı.
1: Bir de bu ünlülerin mesela Ajda Pekkan işte bu Demet Akalın yok pekmeze limon sıkıyorum böyle kalıyorum yok bilmem ne yapıyorum falan. Para kazanıyorum Din abi kısa yoldan. Para kazanıyorum huzurum yerinde değil yani niye milleti dolandırmaya çalışıyorsunuz
0: evet.
1: Ben anlamıyorum.
0: Helal olsun sana.
1: Zaten bizim en zayıf noktamız bu duygusallığımız ya. Biri karşımızda ağlayınca böyle çıkarıp her şeyimizi veriyoruz. Böyle oluyor ondan sonra ya. Taylot çıktı ya kasadan. Taylot.
0: Terzi elin kırılsın. Sevda çenen tutulsun. Yalnızlar geliyor. Adamlar yardım faaliyetlerinden menfaat elde ettiler sevgili dinleyenler. Kasalarından da bize çıkan soğuk algınlığı. Algınlığımızı giderelim o zaman. Evet. Efendim ben de döne döne reklama gidiyorum o zaman. Valla bazı dinleyicilerimiz mesela Haluk var ya çok büyük bilmem ne falan yazıyorlar da okuyamıyorum yani. Evet. Dinleyicimiz demiş ki dua edelim de salatalık koymamış diyor oraya. Reklama gideceğim. Reklamlardan sonra bize ne lazım? Bana lazım deyin. 0549-204-0104'e yollayın hemen. Günün konusu bana lazım. Bana bir soğuk algınlığı ilacı lazım diyor. Diyorsan yolla gelsin. Reklam.
2: Bu yaz gittiğin her yerde her zaman senin.

0: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Sürekli yağmurlu ve kapalı bir havaya sahip olan İngiltere'de bile Türkiye'den çok daha fazla güneş enerjisi santrali bulunduğunu biliyor muydunuz? Lütfen enerjimizi boşa harcamayalım. Gücünüze güneşle güç katın. Enerjiniz her daim yanınızda olsun. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Yerleşim yerlerinde korna gereksiz yere kullanılmamalıdır. Gürültü kirliliği hem çevre hem de insan sağlığı açısından olumsuz etki yaratır. Korna yalnızca zorunlu durumlarda kullanılmalıdır. Bu kural yaşam kalitesini korumayı amaçlar.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Reklam.
6: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
7: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: iyisi bu sıcaklarda kendinizi yataşa bırakın. Serinletici etkili Cool Wool yatakta %10 indirim, 3 kat serinletici etkili Black Ice yatakta ise yastık hediye fırsatını kaçırmayın. Son gün 31 Ağustos.
1: Yataşla mutlu uykular.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
4: Kazancım net, Sigortam Net.
5: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: Süper Aslan Han'la Radyo Makinesi devam ediyor.
1: Eğlenceli, sosyal, aktif, her şeyden bir şey. Bu makine sadece senin için çalışıyor. Radyo Makinesi.
2: Sıradaki şarkı park yerini hatırlamayanlara gelsin.
0: Radyo D. Hayatın içinde

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Radyo D'de canlı yayınımız devam ediyor efendim. Canlı canlı. Canlı canlı. 0549 204 0104 radyomuzun WhatsApp numaraları. Bugün konular farklı farklı. İşte uçağı kaçıran iki tane kızcağız Moskova'da eliyle uçağı durdurmaya çalışıyor, bilmeye çalışıyor. Az önce Haluk Levent'in kasasından çıkanları gördünüz, duydunuz. Ve bir yandan da bana lazım, bize lazım, böyle akıl, fikir lazım diyoruz. Bakalım bize daha ne lazım? Yeter, bu kadar dolandırıcımız fazla var zaten, yeter. Bize aklı selim, değil mi? Akil insanlar lazım. Instagram'dan Taner'e umut lazım. Emre demiş ki bana senin gibi bir iş lazım diyor. Dada. Efendim huzurlu bir ülke lazım diyen var. Kim söylemiş? Ersin Bey söylemiş efendim. Ve bir de Bodrum'dan iki gün önce sahneme gelen Tayfun Öztürk kardeşimiz. Akşama sahnede dada lazım diyor efendim. Bugün çıkmıyorum. Bak bugün vallahi bugün yatacağım. Perşembe bugünün sahnesini salıya aldık. İki gün üst üste bir de canlı yayın vardı Deha ile falan. Oradan gittim Kuşadası'na yayın, şey yaptım. Sahne yaptım. Bugün dinleniyorum. Tayfun Öztürk kardeşimize selamlar olsun. İnsanlar buraya kadar gelmişler. Gelmişken bak İstanbul'da yağmur varmış. Vallahi mesaj atmış diyor ki İstanbul'da yağmur var Bodrum'a kaçıyoruz diyor ya. Öyle rahat milletimiz. Refah seviyesi artık böyle bir, değil mi? Ekonomi düzelmiş. Millet böyle İstanbul'da yağmur varsa Bodrum'a kaçıyor yani. Hayal etmesi bile güzel, değil mi?

0: Beyler, hanımlar, biraz sonra bir şey paylaşacağım. Şarjı biten bir erkek sevgilisine nereden ulaşmış olabilir efendim? Evet. Vallahi bilmiyorum, bazı şeyler sosyal medyada kurgu yapıyor. Yani birçok dizinin kurgu yönetmeninden daha kurgucusunuz vallahi ya. Bizim toplumumuz ne kurgular yapıyor sosyal medyada. İnanamıyor, inanası gelmiyor. Birisinin şarjı bitmiş efendim. Çocuk da ne yapmış olabilir? Sevgilisine nasıl ulaşmış olabilir? Acaba kim tahmin edecek bunu? Vallahi şeytan olsan aklına gelmez yani. Evet. Özkan'ım hoş geldin. Sana ne lazım bugünün konusu? Bana lazım.
1: Yılbaşından itibaren motorin 100 TL olacak. Benzin ne olacak bilmiyorum ama bize baya baya indirim lazım ama galiba birileri kaldırım geliyor yani.
0: Efendim, indirim mi lazım, bindirim mi lazım? Ne lazım? Vatandaşa. Tayfun'um siz de iyi varsınız. Bizim Kolpaçino filminde var ya, altın kapılarımız kan oldu. Tayfun. Bana psikolog lazım demiş. Tabii herkesin evinde bir psikolog bulundurması lazım arkadaşlar, vallahi. Yani bir oda olması lazım, orada sürekli psikolog olması lazım. Odanın kapısını açınca psikolog direkt bekleyecek, böyle buyur anlatıyorum diyecek.
1: Evet. İvan'dan para göndermiş olabilir sevgilisine. Hı. Bazen de mesela biz bir gün oturuyorduk arkadaşlarla. Hı. Televizyondan televizyona mesaj geldi. Yani mesaj kutusu varmış ya, televizyondan televizyona atabiliyormuşum. Yani değişik.
0: Ya eskiden radyolarda falan SMS zamanları. Millet birbirine mesajlar, bilmem neler. Tabii iletişim bu kadar yaygın değil. WhatsApp yok, sosyal medya yok falan. Radyo ve televizyonlar üzerinden birbirine, değil mi? Oo! Nelerini gördük, nelerini. Bana da lazım bu, biliyor musun? Arabanın üzerine koruyucu. Ya güneşte burada araba eridi güneşin altında. Vallahi. Arabanın siyah yerleri görüyorum, böyle gri oluyor. Gümüşe çaldı artık ya. Bana da arabaya koruyucu lazım. Bana da lazım o.
2: İyi yayınlar İrfan.
0: Canım.
2: Vallahi bana ne lazım? Bana ben lazım. Birkaç tane. Mümkünse. Yetişemiyorum hiçbir yere. Hmm. Acilen ben lazım. Nasıl yaparız?
0: Şu çenenin altına bir ben oluşturalım orada. Olabilir. Akşam bir yerlerde çıkarsan haber. Bugün evde çıkıyorum arkadaşlar. Bugün ev sahnem eve kuruluyor bugün. Bakayım İrfan, sabah iş arkadaşıma verdiğim teselli akşamına bana lazım oldu diyor. Radyoyu açtım, konu bana lazım. Sen arkadaşına verdiğin teselliyi ara, geri al onu. Onda. De ki sana da fazladan vermişim de birkaç tane, bana da lazım oldu değil mi? Onu. Herkes bu zamana kadar verdiği tesellileri geri alsın sevgili dinleyen. Nedir bu ya? Vermişiz de vermişiz. Vermişiz de vermişiz ya. Ona teselli ver, buna teselli var. Nerede kaldı mı elimizde teselli? Bir kala kala Haluk Levent'in kasasındaki şey kalmış. Soğuk algınlığı tesellisi kalmış bize. Bu mu ya? Allah kahretmesin bunları ya. Vallahi. Yuhlayalım bunları ya. Verdiğimiz tesellileri geri istiyoruz arkadaşlar. Bundan sonra vermeyin abi ya. Bak diyor, sabah iş arkadaşıma verdiğim teselli şimdi bana lazım oldu İrfan. Ne yapacağım diyor. Radyodan söyle bunu diyor.

0: Ya İsmail Bey, İsmail Şengöz. Sen nasıl bir Şengözsün sen? Bana da diyor Gabar'daki petrol lazım. Boynumuzu döndüremiyoruz İrfan artık diyor. Ya bu Gabar'daki petrol ne oldu? Gabarmadı mı? Bize Gabar'dan bir şey lazım arkadaşlar. Bize böyle bir şey lazım. Vatandaş boynumu döndüremiyorum diyor. Ha bu yastıksız yattığından dolayı olabilir mi İsmail Şengözlü acaba? Zaten insanın başına ne geliyorsa ya yastıksız yatmasından ya da neydi donsuz yatmasından geliyor. Üstü açık yatmasından geliyor. Dikkat etmek lazım yani klima açıksa üstümüze böyle bir ne der pike, onu bir çarşaf. Evet Nazmiyeciğim, ben de onu diyor. Şu an yaptığım yemeğe biraz daha tuz lazım diyor. Vallahi seni kardeşim. Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Kubilay Bayraktar, buyursunlar efendim.
1: Lazım. Bana duyurulur.
0: Kubilay Bey'in kızı galiba konuşuyor. Bir şey lazım diyor. Mamasını istiyor galiba o. Orada.
1: Lazım. Babama duyurulur.
0: Obama duyurulur, telefon lazım bana diyor. Hiç kız rahat rahat radyoya mesaj atsın babası. Kubilay Bey. Vallahi bebişim daha çok erken, ne yapacaksın telefon? Telefonun içinde kötülük var, orada başka dünyalar var. Çok erken, bizim zamanımızda telefon mu vardı? Ne güzel büyümüşüz vallahi billahi ya. Bizim zamanımızda Susam Sokağı vardı. Ondan sonra televizyonda bir onu izliyorduk, o kadar. Başka bir şey görmüyorduk. Sokakta arkadaşlarımı görüyordum. Ne oldu, biz salak mı olduk? Biz nasıl, biz gelişemedik mi? Biz yetişemedik mi yani? Baş. Ne güzel nesilmişiz ya. 90'larda büyümüşüz ya. Efendim konumuz bize ne lazım sevgili dinleyenler? Akıl mı lazım, fikir mi lazım, para mı lazım, Gabar'da petrol mü lazım ya? Hadi şu mesajları biraz gabartın bana doğru biraz hadi. 0549-204-0104. Reklama gidiyorum. Telefonun şarjı biten bir erkek birey acaba sevgilisine ulaşmak için ne yapmış olabilir? Bakalım bunu kim tahmin edecek? Reklam.
2: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
3: Radyo D. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
4: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %60 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu geçişi yoğun seyrediyor. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor. Avrupa yakası E5'te Büyükçekmece Beylikdüzü Yeni Bosna Şirinevler. Mecidiyeköy Zincirlikuyu yoğun. Aksi yönde Zincirlikuyu Mecidiyeköy hattında artan yoğunluk aralıklarla Avcılar'a kadar etkili. Temde Bahçeşehir Altınşehir yoğun akıcı. Sultan Gazi Ok Meydanı her iki yönde yoğun. Maslak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçişi aksi yönde İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir iç trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklı yoğun. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Temde ise Sancaktepe Ümraniye her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Kavacık kısa süreli etkili. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Piyasaların 13 Ağustos Perşembe günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.16'lık artışla 14.132 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.77, euro 55.20'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.708, çeyrek altın 11.376 liradan alıcı buldu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra banka.
1: yapacağım.
5: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle. Pilot Garaj Şoto
6: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
7: Şoto Ekspertiz. Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
8: İklimsa. Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
9: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Reklam. Radyo D.
2: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.

0: Geldim be.
1: Hayat hossa, radyo hossa, coştur oyna Veneta'da.
0: Burası Radyo'da. Sevgili dinleyenler, Bodrum'dan, Seyyar Stüdyomuzdan canlı yayınımız devam ediyor. Radyo'da hayatın içinde her zaman seninle biliyorsun. Türkiye'nin en iyi televizyonu kanalda, en iyi radyosu Radyo'da. Konumuz bugün bana lazım. Bir arkadaşım da İrfan bana albüm lazım diyor. Albüm derken fotoğraf albümünden bahsediyor. Efendim. Yıllardır didiniyor çocuğum. Vallahi. Bir yapmadı albüm çalayım radyoda. Bizim konservatuarda tek ki albüm yapmayan sen kaldın. Vallahi billahi. Biz senin mobbinglerine maruz kalmamıştım. O da oldu. Efendim konumuz bana lazım. Bakalım Aytap mı isminiz? Aytap. Ne güzelmiş Aytap. Aytap Karabacak. Aytap. Bakayım şöyle bir.
2: İyi yayınlar.
0: Sağ olun.
2: Bize ülkecek iyilik lazım, güzellik lazım, bolca huzur lazım bence.
0: Kesinlikle, vallahi billahi.
2: Denizli'den Aytap ben bu
0: Aytap,
2: arada.
0: Aytap, Aytap. Tayfun, seni çıkardım buldum ortaya. Çıkardım Tayfun. Tayfun. Bir açıldım, bir kapandım, bir üzüldüm, bir de güldüm. Ha hay. Az önce dedim ya, telefonunun şarjı biten Tayfun sevgilisine nereden ulaşmış olabilir dedim. Efendim telefonun bittiği için sevgilisine ATM'den para göndererek açıklamaya derdini anlatan vatandaş ülke gündeminde şu an. O vatandaşı ben buldum. Kuyumcular Kralı Tayfun Öztürk'ü kendisi. Demiş ki ATM'den para göndermiş. Açıklamaya da aşkım telefonun şarjı bitti. ATM'den para yollayarak yazıyorum sana. Eve geçince arayacağım seni. Demiş. Yine şeytanın bile aklına gelmeyecek. Ya bir kere sevgilisinin IBAN'ını nasıl aklında tutar insan ya? Bravo. Hani şu olur yani, aşina olursun yani o IBAN numaralarına. Değil mi yani, illa ki birini hatırlamazsın be adam ya. Kimisi korkudan her şeyini ezberler tabii sevgilisinden. Var öyleleri, evlilik yıl dönümü, sevgililik dönümü, bilmem ne dönümü, ona ayakkabısının numarası, bel, beden, bütün numaralar efendim. Vallahi bu kadar seviyor, severe imkan çok efendim. İBAN'ınla da ulaşırsın. Bu kadar aşık demek ki çocuk. Sizin aklınıza gelir mi sevgili dinleyenler? Bir gün şarjınız bitti. ATM'den mesaj atayım da ondan oradan olur. Bak ne kadar yollamış acaba sevgilisine? O yazıyor mu orada? 1 TL mi atmış? Vallahi sizin çevirdiğiniz bu filmler yüzünden ben sinemadan uzaklaştım yemin. Çünkü sizin filmler daha eğlenceli. Bizim çektiğimiz filmlerin bir kıymeti kalmadı yani. Hanımlar, böyle bir adam, böyle bir adama kaç puan verildi? Kocanız böyle bir şey yapsa, sevgiliniz böyle bir şey yapsa. Onun IBAN'ına, IBAN'ına. Uzun yollar hepsi hikaye.
3: Şey demiştin ya, şarjı biten çocuk sevgilisine nasıl haber vermiştir diye. Heh. Karşısına çıkan ilk insanın telefonunu kullanmış olabilir. Ya da karşısına çıkan ilk hani böyle mekanda.
0: Ha, kıyamam sana.
3: Durduğu esnaftan da aramış olabilir yani. De böyleleri çok nadir bulunuyor. Şarjı bitse de bitmese de merak etmiş, karşıdaki etmemiş, çok da umrunda olmuyor bizim erkeklerin.
0: Hmm.
3: Genellikle yani birçoğunun diyeyim. Tabii saygımız sonsuz.
0: Canım çok iyi niyetlisin ama kızım ya. Vallahi. Bak hanımefendi diyor ki ne kadar çok atıyorsa demek ki aklında kalmış IBAN'ına IBAN'ına diyor yani. Ulaşmak isteyen ulaşıyor sevgili dinleyenler. Vallahi billahi. Şimdi artık haberleşme aracı olarak IBAN'ına para yollama da iletişim araçları arasına dahil oluyor sevgili dinleyenler. Yalnız tabii telefonun şarjı bitmiş ama burada ekran görüntüsü var. O IBAN'ına yolladığı para orada direkt mobilden yollanmış diyor. Yani bu kadar mı salağız diyor. Yani. İrfan aynısı başıma geldi. Memlekete gitmiştik. Döndüğümde numaramı değiştirdim. Ev sahibi bana ulaşamayınca 1 TL göndermiş. IBAN'ıma açıklama kısmında seni avukata vereceğim bana ulaş yazmış diyor. Vallahi bilmiyorum yani hani kanunen bunun da yolları vardır. Şimdi bilmiyorum böyle bir şey suç mu nedir? Bakayım Özkan ne düşünüyorsun Özkan'ım? Ver bakayım akil adamı ver akil adamı ver.
4: O IBAN'ı adam nasıl hatırlamaz o göz korkusu o göz korkusu. Vallahi en son telepatiyle de bence ulaşırdı o korkuyla var ya.
0: Telepatiyle bile ulaşabilirdi diyor. Bak.

Evet, göz korkusu Özkan'ın da dediği gibi. Erkekleri valla güvercinle bile ulaşmaya şey yol açabilir ya. Duman yoluyla eskisi gibi. Bazılarının böyle göz korkusu böyle bir şey.

İrfan bir şey söyleyeyim mi? Bu kadar ince düşünceli olmasın erkekler diyor. Bu artık ince düşünce mi? Bir ince ayar mı? Telefonunun şarjı bitiyor, kapatıyor. Acaba ne işler çeviriyor? Yok, direkt yazmış. İrfan, ben de buna göz korkusu demiyorum, bir şey korkusu diyorum değil mi? Evet.

Mesela hanımlar siz yapar mısınız? Şarjınız bitti. ATM'ye gidip işte sevgilinize, kocanıza şarjım bitti, sana buradan ulaşıyorum diye. Yapar. Doğru söyleyin ya. Samimi olun biraz.

Örnek alın bakın, size faydalı bilgiler veriyorum radyodan. Yani öyle sulu zırtlak bir eğlence programı değiliz ya. Evet, Simge de popişko korkusudur o demiş. Bu IBAN'la para yollayan kişinin adı Tayfun Öztürk arkadaşlar.

Sen de farklı düşünmüşsün. Paraların üzerine mi yazmışlar İrfan diye? O ulaşana kadar yok, şişenin içine not koyup şeye, boğaza yollamış. O kadar değil. İrfan abi kaç yaşındasın diyor. Vallahi ne gösteriyorsam o yaşındaymış işte. Kimse benim yaşımı tutturamıyor, bulamıyor. Google'da da her sayfada yanlış. Bir sayfada beni İsmet İnönü'yle aynı yaşta yazmışlar. Bir sayfada farklı farklı. Artık annem bile tahmin edemiyor ya. Yani. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line. Everyone's watching. İrfancığım evet, şarjım az kalınca mesaj atarım. Şarjım az kaldı, beni merak etme, eve geçince seni ararım diye.

Saçmalama dada, gerek yok böyle bir şeye. Ben aradığımda meşgule atılıyorsam ve 15 dakika sonra dönüyorsa eyvallah olsun. İkinci kez asla aramam demiş. Ve ikinci kez aramıyorsam daha kötü. Anladım onu ben. Hanımlar nasıl korkular sarıyorsunuz? Neler salıyorsunuz erkeklerin üzerine?

İrfan, bu hafta konsere göndermedin İstanbul diyor. Göndereyim mi? Bir bakayım. Bakayım gönderebiliyor muyum ya? Kalmış mı, bir bakacağım elimizde. O kadar gönderiyoruz ki. Tabii. Ya. Efendim, haber merkezimize geçelim. Bakalım son gelişmeler var mı? Son dakika haberleri var mı? Ülke gündemi durmuyor biliyorsunuz. İki dakikada bir gündem değişiyor. 0549-204-014'e bana lazım deyin. Bakalım ne lazımmış. Bodrum'dan İstanbul'a yayını bırakıyorum. Sonra burada Vakka Vakka devam edeceğiz.

0: hayatın ritmi. Yine burada.
1: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle. İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
2: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. İçişleri Bakanlığı Kırmızı Bülten'le uluslararası seviyede aranan Red Kitler suç örgütü elebaşları Ferhat Delen'le Erdoğan Aykut'un Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Alihan Kuriş dahil 30 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere yönelik 17 ilde operasyon başlatıldı. Muğla'nın Fethiye ilçesinde günübirlik tur teknesinde çıkarttı.

0: Kan yangında can pazarı yaşandı. Alevlerin hızla yayılması üzerine teknedeki aralarında çocukların da bulunduğu 115 kişi can yelekleriyle denize atlayarak kurtulurken dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Enflasyonla mücadele kapsamında motorinden alınan özel tüketim vergisinde kademeli uygulamaya geçilirken bu yakıt Eşel Mobil sistemi dışına çıkarıldı. 2027 İspanya Süper Kupa maçları 2-7 Şubat'ta İstanbul'da yapılacak. Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad ve Atletico Madrid'in katılacağı organizasyonda maçlar Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
1: Radyo D hava durumu.
0: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da yarın hava parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık 30 derece. Ankara parçalı bulutlu 32, İzmir az bulutlu ve açık 38, Adana parçalı bulutlu 36, Samsun parçalı ve çok bulutlu 29, Diyarbakır az bulutlu ve açık 40 ve parçalı ve çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 25 derece olacak. Olarak ölçülüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Piyasaların 13 Ağustos Perşembe günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.16'lık artışla 14.132 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.77, euro 55.20'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.708, çeyrek altın 11.376 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
3: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG mobili indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ING.com.tr'de.
4: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Radyo hoşsa coştur oyna.
1: Veneta'da, Radyo'da, makinada, sinemada.
0: Radyo D'de, radyo makinasında 3. saatimize geldik sevgili dinleyenler. Bodrum'dan canlı yayındayız. Sizler de 0549 204 0104'e hoş geldiniz. WhatsApp'ıma, Instagram'ıma tekrardan hoş geldiniz. Gönlüme hoş geldiniz. Türkiye'nin akıllı değerlileri. Şimdi biliyorsunuz dünyada artık teknoloji gelişti. Yapay zekası falan. Ve uydu yayınlarında teknolojik dönüşüm için geri sayım başladı sevgili dinleyenler. Türkiye'nin artık emektar uydusu, onu emekli ediyoruz. TürkSat 3C artık tamam miadını doldurdu, görevini tamamladı, onu emekli ediyoruz artık. 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece gerçekleşecek taşınma işlemiyle televizyon ve radyo yayınları artık yeni nesil uydulara aktarılacak. Peki izleyiciler, radyo dinleyicileri ne yapacak? Eğer televizyonunuzda veya uydu alıcınızda TürkSat kanal uygulama sistemi TKGS özelliği varsa, TürkSat kanal güncelleme sistemi, hemen cihazınız yeni frekansları otomatik bulup listeleyecek. Ancak tabii eski tip olanlar standart dahili ve harici uydu alıcısı kullanan izleyicilerin, dinleyicilerin de ufak bir işlem yapması gerekiyor. Otomatik güncelleme özelliği olmayan cihazlarda şebeke kanal taraması kesinlikle yapılmalı. Biz tabii onu, detaylı bilgileri sosyal medya ağlarımızdan paylaştık. Görsellerle birlikte bakabilirsiniz. Uydu alıcınızla TV yayınlarını olduğu gibi TürkSat 4A uydusu üzerinden Radyo D'yi de oradan kesintisiz, kaliteli olarak dinleyebilirsiniz sevgili dinleyenler.

0: Babutsa söylüyor efendim. Ne oldu Babutsa'mız vardı ya. Ne seviyordum Kıbrıslıları. Hep konuk da alıyordum programlarıma. Efendim şimdi bir de... Ya geçtiğimiz aylarda çok konuştuk biliyorsunuz. Kışın işte yok mekanın, restoranın, kafenin işte sobasını açıyor. O açtığı sobayı da adisyona yazıyor, para yazıyor falan. Gözlerim gözlerim. Yok işte oturan müşterileri kovuyor. Yok işte kafenin üstünü açtık, havalandınız, bir havalandırma parası yazıyor falan. Yani çok yüklendik çoğu şey. Geçenlerde vardı 4 tane muzlu sütü elinde girmiş çocuklar. Onu da adisyona yazmışlar hani. Bugün enteresan. Bugün mekancıdan yanayım. Bakın İstanbul'da bir müşteri çocuğuyla kahvaltı yapıyor bir yerde. Yemek yiyor veyahut. Sonra tabii kameradan da izledim. Vücudundan bir kıl parçası koparıyor. Yemeğin içine koyuyor kılı. Sosyal medya fenomeniymiş. Ne fenomeniyse artık yani. Yok şey, mekancı sosyal medya fenomeni. Efendim kameralardan izliyorlar sonra. İşte personeli çağırıyor, böyle bir şey mi olur diyor. Kıl çıktı diyor. Para vermem diyor. Ama yemiş de bayağı yani. Hani... Yazık, bu esnafa da yazık ya. Bu kadar da ya. Yani de adilik diyoruz, diz boyu da yani bu kadın. Giymiş üstüne gül gül, o gülleri savurur. Yani şimdi bu akım başlamış. Yani yemek yeme pahalı diye millet buna mı başvuruyor artık ya? Çocuğunun karşısında bir de bunu yapıyor. Baba yapıyor. Çocuk zaten dolandırıcı olur. İleride Haluk Levent olur yani. Bu bildiğin çocuğa gerçekten orada bir ders veriyor. Akıl veriyor yani. Yani bu çocuğun ileride dürüst bir insan olma gibi bir ihtimali olabilir mi? Çocuğunun karşısında vücudundan kılı koparıyorsun. Çocuğun yediği yemeğin içine koyuyorsun. Sonra diyorsun aa kıl çıktı, ben parayı ödemem diye bu. Çocuk babasından ne görürse babasının oğlu oluyor çocukla. Yani böyle saçmalık olabilir mi? Belki hani ne bileyim, bunu söylesem hani paranın olmadığını falan belki ikram edecek o esnaf ama. Böyle de esnaf kaldı mı bilmiyorum ama. Dürüstlük gerçekten de pahalı bir şey oldu memleketimizde. Çünkü insanlar çok ucuzladı arkadaşlar ya. Vallahi. Bir versene bir ya. Bir. Var mı röportajı orada? O kişiyle bir röportaj yapmışlar. Ne diyor? Çok merak ediyorum ne dediğini. Bakayım, ver onu. Evet, bakalım ne diyor? Mekan sahibi mi konuşuyor? Bir dinleyebilir miyim onu?
1: Abi ha? Burada bizim müşteriler vardı. Bu masada vardı. İçeride müşterimiz vardı. Bir tane beyefendi geldi.
0: Evet.
1: Şırdan bombar istedi. Geçtiğim 4 dönük verdim. Masanı açtım. Servisini verdim. Yemeğini yedikten sonra, bittikten sonra adam beni çağırıyor. Müşteriye gideceğim. O beni çağırdı. Gittim yanına. Dedi abi yemekte kıl çıkmış. Kıla baktığım gibi dedim bu kaştır.
2: Anladın mı?
1: Anladım. Hemen anladım.
0: Bu kıl değildir. Bu benim kılım değil abi. Kıla baktım diyor. Bu kaştır diyor. Antalya kaçtır ya? Bu herkes gitmeye çalışıyor buraya. Vallahi.
1: O da yok benim kaşımı dedi.
0: Dur bir de.
2: Anladın mısın?
1: Anladım, hemen anladım. Kaçtır dedi. O da yok benim kaşımı dedi. Evet, senin kaşındır bu. Yok benim kaşım değil, para dedim. Abi sen para ödenmemek için bunu yapıyorsun zaten. Ödenmemek için. Bu senin kaşındır. Ondan sonra zaten paran yoksa söyle, param yok, yemek ısmarlar. Bunda 10 kişi geliyor, yemek bedava veriyor. Karavanımız var, yemeğimiz var. Herkese yemek veriyoruz zaten. Kimse aç göndermeyiz burada. Evet. Biz böyle kültürümüzde bu var. Ondan sonra hakaret ediyor, zulüm ediyor. Mide diyor şu şey kaldırıp kafana geçireceğim. Bana demedi, arkadaşıma dedim şu şey kafana geçireceğim. Yani böyle hakaret yapmanın bir anlamı yok. Paran yoksa adam gibi, param yok. Gel yemeğini ye, çek git.
2: Yani bir de çocuğuyla gelmiş. Keşke dese ki benim param yok veya ödeme gücüm yok. Biz zaten burada günde 10 kişi, 20 kişi, 100 kişiye biz veriyoruz yani. İhtiyacı olana, canı çekene, acıkana biz her şekilde veriyoruz. Ve ödeme sorunu yaşayana da indirim yapıyoruz.
0: Helal olsun. Ama o kıl değildir, kaçtır ha o. Ya böyle bir akım mı oluşmuş millet? Bak birkaç tane daha örnek attı dinleyiciler. Gündemde var şu an. Millet yiyor yiyor, kılı içine koyuyor. Diyor ki burada kıl çıktı. Bu kaş değildir. Kaş olsaydı yirdim ama kıl yiyemem. O yüzden para ödemeyeceğim diyor yani. Şimdi gerçekten bir yemeğin birinde gerçekten kıl çıkınca nasıl inandıracağız biz o zaman? Ha?

bizim arkadaşımız anlatmış bir ara. Salatada tırtıl çıktı onun yediği salatada. Valla. İşletme müdürünü çağırmış, demiş bu nedir? İşletme müdürü de demiş ki ikramımız olsun. Demiş tırtılı mı ikram ediyorsun?

Ya kimin çocuğu olursa olsun da çocuğun yanında bu yapılmaz gerçekten ya. Evlat yetiştiriyoruz da bu değil ya. Ya böyle bir çakallığı çocuğa öğretmememiz lazım ya.

Valla parası olmayan kimse böyle bir yola başvurmaz. Yani bu başka bir şey. Yani parası olmayan daha hassastır, şeydi, gidip de böyle bir dalga dümen düşünen var mı ya? Herkes bir para sıkıntısı çekiyor.

0: Düşünsene, Necdet Bey yazmış. Bunu yapan insanlıktan nasibini almamıştır İrfan diyor. Yok. Onu yemekten ona bu kaştır. O kaş tarafını yedirmek lazım ona. Evet, Oya ablacığım diyor ki bu kişiye İrfan'cığım Tarkan'dan Kıl Oldum şarkısını çalar mısın Tabii bu yoksulluk değil, bu aptallık, bu başka bir şey. Deniz'cim, Deniz'cim yazmış. İrfan'cığım online siparişlerde bu nokta noktalığa başladılar. Online sipariş veriyorlar. Sonra içinden bu çıktı diyorlar. Ya eskiden vardı, kolanın içinden ev araba çıkıyordu, kimse bir şey demiyordu. Ya. Vallahi çorbanın içinden çorap çıkıyordu hediye yani. Bu kaştır da kaş kaş.
1: Bak taş koyuyor herkes yoluma.
0: Bak ah yazık çocuğa diyorlar. Gerçekten de hani bir gün aşk kalsam asla hakkı geçecek birine bunu yapmam demiş. Çocuğun önünde yani, bir de yani. Yani ortalıkta bir böyle salaklık, aptallık, cahillik var. Böyle gidiyor yani. Ama dediğim gibi bir akım haline gelmiş bu. Bakın birçok dinleyicimiz yazıyor. Böyle şeyleri çok görür oldum sosyal medyada diye. Bak 3 defa izledim. İçine kıl koyma olayını diyor. İrfan'cığım o bir şey mi? 2000'li yıllarda üniversitede okurken sınıf arkadaşlarımızla bir kebapçıya gitmiştik. Salatadan salyangoz çıkmıştı diyor. Uuu. Bir dinleyicimiz de diyor ki galiba diyor adam saçını elledi, kıl bulaşıyor. Ondan sonra yemeği elleyince kıl oraya geçiyor. Yani bir yerden kopartıp atmıyor gibi. Bunu izlemem lazım yani. Bunun analizini iyi yapmak lazım. Tabii bu eğer öyleyse, hani böyle bir şey gündemde birkaç yerde çıkmışsa yok. Yani herkes mi kılını yemeğe bulaştırıyor? Onun lezzeti orada, onu koyacağız. Biraz kaşımızı koyalım oraya.
2: İrfan, biz buna kısaca O nokta nokta K diyoruz.
0: Ne diyoruz anlamadık o. Hayır bak, ben video şu an önümde açık, böyle o ekmeği mi, hamburger ekmeğini galiba ikiye bölüyor da görüyor. Ben ne kılı bilmiyorum ya. Enteresan, dur reklam arası iyi bakacağım ona. Diyor ki ben küçükken dürüm almak isterdim. Babam da tüm tavuk alalım evde ailecek yeriz derdi. Büyüyünce anladım ki parası ailemizdeki herkese dürüm almaya yetmeyecek. Canım babam Allah rahmet eylesin demiş Asiye Deveci göndermiş. Bakın ne olursa olsun böyle pisliğe başvurmadan çocuk büyütmüş değil mi eskilerimiz yani. İrfan formaya baktın mı diyor. Yok bakmadım, ona da ben ona bakmıyorum efendim yani, ben kıyafetin içindekine bakıyorum ona. Ya formanın içindekine bakıyor, formaya bakmıyor. Efendim reklam, reklamlardan sonra buradayız. 0549 204 0104. Bana lazım, bize vicdan lazım, bize iyilik lazım. Konumuz bana lazım. Son mesajlarınızı atın.

0: Gökhan Aslanhan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Hava trafik kontrol sistemleri ve kuleleri ortaya çıkmadan önce pilotlar gör ve görün olarak isimlendirilen bir yöntemi kullanarak diğer uçaklardan kaçınıyordu. Yani uçuşlar sadece pilotların diğer uçakları görebilecekleri ve diğer uçaklar tarafından görünebilecekleri açık hava koşullarında ve gün ışığında gerçekleştirilebiliyordu.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Önemli, heyecan verici, eğlenceli, bilgilendirici, vazgeçilmez.

0: Ankara.
1: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
2: Vakıfbank daima seninle.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi tatil budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde...

0: ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Reklam. Öncelikli yayın. Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
3: Sıradaki şarkı bu yaz unutulmaz olacak diyenlere gelsin.
2: Radyo Dance.

0: Radio da da machina, radio da da, radio da da machina, radio da da, radio da da machina.
1: Canlar, radio da, Türkiye'nin akıllı değilileri. Bugün de güzel değilirdik mi güzel? Güzel, tertemiz olduk mu? 0549-204-0104'e bana lazım dediniz, yolladınız. Bu arada az önce videoyu izledim. Ya orada başka bir şeyler var. Yani tabakları dolu şey, baba ve çocuğun. Sanki başka bir şey var işin içinde. Bir yerde şey kesiliyor tabii, videoyu kesmişler. Ne oluyor? Elini kafasına götürüyor, saçına bir ara. Tabii hızlı da hareket edilmiş. Bir anda da o kılı görmek falan. Enteresan. Günahını almayalım kimsenin o yüzden. Ama yani biz böyle bir ahlaksız olduğumuz için hani yapmıştır muhakkak diyoruz ya, hani böyle yani. Eskiden olsa kondurmazdım vallahi. Kimin ne oldu belli olmuyor. Denizciğim diyor ki, İrfancığım bana sağlık, sıhhat lazım. Ötesini ben hallederim. Alim Allah, ben halledemezsem de kocama söylerim diyor bak. Sıkıyorsa halletmesin diyor. Sıkıyorsa halletmesin, hadi bakayım.
2: Sen lazımsın işte, o yüzden her akşam her gün seni dinliyorum.
1: Canım. Gidiyorum yavaştan Özkan'ım, yani toparlanalım.
3: Ya İrfan'ım, bu akım derken botum diyor. Yani bunların var ya.
1: Yani sosyal medyada akım olmuş. Yani işte yemekten kıl çıktı, parasını vermiyorum bunu. Bu akım derken botum olmuş diyor.
3: Tövbe estağfurullah, aslında yani hakka da giriyorlar ama bunları var ya, o tabağı alacağım bunun. Hiçbir şey yapmayacaksın neyse.
1: Sakin ol.
3: İrfan, o adam kaşınmış, ben sana söyleyeyim, kaşınmış o.
1: Selam kardeşim, bana da ördüğüm çantaları alacak bol paralı birileri lazım diyor. İlkincim inşallah hepsini satarsın. Çok güzel mesajlar geldi. Bana acil şu kadar para lazım diyenden tutun da. Ataşehir'de bir dükkan lazım diyene. Bana Hacettepe'de paramedik bölümü lazım diyen de çıktı. Artık arkamdan horoz ötmeye başladı arkadaş. Evet. İstanbul Merkez Stüdyomuzda sevgili Yusuf bize eşlik etti bugün, sağ olsun. Hafta içi her gün saat 17-20 arası buradayız. Halil Bey çok teşekkürler. Sağ olun, var olun, herkese teşekkürler.
4: İrfan, bana da bir ahbap lazım, ahbap. Ben çavuş olurum ona.
1: Aman abi, fazlasıyla var. Yolda elini sallasan çavuşa değiyor ya. Kimisine bir talip lazım efendim. Sonra talip diyorsun, sonra Tayfun gibi telefonumun şarjı bitti. İşte sevgilime IBAN yoluyla ulaşayım diyorsun. Tabii. Bakayım şöyle, Fatma Hanım'ı açmamış mıyız, çok ayıp etmişiz o zaman, yok.
5: İrfancığım valla bana çok güzel bir tatil lazım.
1: Merhaba İrfan, Arzu diyor, bana emeklilik lazım artık diyor. Evet, emekli olmamız lazım. Ben hep diyorum ya, hayalim emekli olalım. Bütün dinleyicilerimle burada Bodrum'da böyle gün aşırı size her gün birinizi buraya bir misafir edeyim ya. Olma mı ya? Radyoda da makina. Günleri konuşalım. Bizim bebek büyüsün biraz da o zaman. Radyoda. Bizim bebiş bu arada düğüne gitti Bulgaristan'a. Görseniz. Kuzeninin düğününe gitti. Elinize yüreğinize sağlık. Son şarkı Bir Daha Sevmek Yok diyor.

İrfan'cığım, bana da senin gibi deli olduğunun farkında olan akıllılar lazım demiş. Kendine akıllı sanan aptallardan bunaldım, sıkıldım diyor.

Efendim dilerseniz isteyene sohbetimizi, muhabbetimizi Instagram'dan İrfan Boşuk Aslanan adresinden sürdürebiliriz. Sağ olun, var olun. Sıradaki şarkı kampanyamız devam ediyor biliyorsunuz. Bu sıradaki şarkılar hep size gelsin.

Radyo D104 Instagram hesabımız. YouTube'da varız. Orada biliyorsunuz Stüdyo D'ye gelen konuklarımızı hem izleyebiliyorsunuz, sizinle yani. Güzel bir akşam olsun efendim. Allah'a emanet olun. İyi akşamlar. Allah'a ısmarladık.

0: Yeni nesil ekspertiz. RSO Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %50 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki yönde yoğun akıcı. Avrupa yakası E5'te Mecidiyeköy Zincirlikuyu yoğun. Aksi yönde Zincirlikuyu Mecidiyeköy, Ok Meydanı Haliç, Şirinevler Sefaköy Avcılar hattı aralıklarla yoğunlaşıyor. Temde Maslak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçişi her iki istikamette yoğun. İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir iç trafiğinde Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı kısa süreli yoğun. Temde ise Sancaktepe-Ümraniye her iki istikamette yoğunlaşırken Kavacık Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattında ise herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
0: Yeni nesil ekspertiz, RSO Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 13 Ağustos Perşembe günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.16'lık artışla 14.132 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.77, euro 55.20'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.708, çeyrek altın 11.376 liradan alıcı buldu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bolbollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa.

0: evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
1: Dub Plus.
0: Radyo'da, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, 4. kanalı seçin, Radyo D'yi en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
1: Dub Plus.
0: Dub Plus ve Radyo D. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.

0: Avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: En yeni, en iyi, en popüler videolar senin kanalın Dream Türk'te. Dream Türk her yerde seninle.
2: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi.

Sıradaki şarkı aşktan yananlara, güneşten yananlara, tatil için yanıp tutuşanlara gelsin. Güneşe doğru sürenlere, valizini hazırlayanlara ve tabii ki tüm yaz severlere gelsin. Sıradaki şarkı Radyo D'den gelsin. Radyo D, hayatın içinde her zaman seninle.

0: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
1: Dub Plus.
0: Radyo'da, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, 4. kanalı seçin, Radyo D'yi en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
1: Dub Plus.
0: Dub Plus ve Radyo D. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.

0: Avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.

Rock dünyasının geçmişten günümüze en iyileri. Son haberler, en yeniler, konserler ve daha fazlası. Rock müzik severlerin programı Bu Arada Rock. Her cuma 20'de Radyo D'de.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Hazır mısın? Sahne. Prova bitti. Sahne başlıyor.
1: Radyoda sahne, sahne, sahne. Radyoda.
0: Akustikler, sahne. Konserler ve canlı performans tadında tüm şarkılar.
1: Sahne. Radyoda sahne.
2: Son, iki,

eser bir kuliste başlar. Işıklar ayarlanır, teller gerilir, herkes yerini alır. Heyecan alkışlarla yükselir ve sonra

0: gülsen inanma.
1: Bir tane soluk hoşuma
0: aldı. Çok keyifli her şey.

İzmir Big Ben.

0: Çok teşekkürler, sağ olun.
1: Radyo'da bu akşam yine en önemli.

0: gerçek. Müzik sahnede.
1: Radyoda sahne, sahne, sahne. Radyo.
2: Seni görünce yokladı birden.

bırak. Saygından kuşkum yok. Hatırımdan kalıyorsan hiç kalma bırak.

Daha ne isterim? Daha ne isterim? Bir şarkıcının, bir bestecinin, özellikle bir bestecinin en gurur dolu anı, en mutluluk dolu anı bu olabilir. Öyle söyleyeyim. Tam 21 senedir güldürürsünüz yüzümü. Tam 21 senedir bana yaşama sevincimi, yaşama amacımı, bütün mutluluğumu ve bu güzel işi verdiğiniz için tekrar tekrar teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Şöyle ki, eğer bir gün benden vazgeçmeye karar verirseniz, ki başladılar uğraşmaya abuk subuk dedikodular, laflar, öyleymiş, böyle söylemiş, şöyle yapmış falan. 21 senemi vermişim ya ben. 21 senede tanıyamadıysanız, anlatamadıysam, biri çıktı bir şeyler söyledi diye. Kalbim hala kırık bu konuda. Ama tabii ki size değil yani. Şöyle söyleyebilirim. Eğer bir gün benden vazgeçmeye karar verirseniz, bilin ki ben sizden vazgeçemem. Mümkün değil böyle bir şey. Mümkün değil. Sizler canınız yandığında, her kalbiniz kırıldığında, her kalbiniz çalındığında, her mutlu olduğunuzda hep bana gelin. Ben hep beklerim.

0: Çok sağ olun. Bu gözler bu geceyi gördü ya. Şükürler olsun bir kez daha.
1: Bu akşam koltuğunuz sahne önünde. Canlı müzik atmosferinin keyfini yaşa.

Teşekkür ederiz. Bizden daha iyi söylediğinizi biliyorsunuzdur umarım. Bizden daha iyi şarkı söylüyorsunuz şu an. Deneyebiliriz. Bak bu şarkıda deneyelim. Bence bizden daha iyi şarkı söylüyorum.

herkes arkadaş. Hani oyunlar sürerken kimse bize ihanet etmemiş, biz kimseyi aldatmamışken, hani biz kimseye küsmemiş, hani hiç kimse ölmemişken. Eskiden de, çok eskiden de.

Hadi yalnızsın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Gücün mü o zaman, olur mu?